Yana bir beana ailesindekilerime tamak etip berişi mümkün, bırak o tamak etiş jarayanından huzur alalaydı. Beana bu işe başkışlarını anç aralaştırmaydı. Tamak etiş arkalık ailesindekilerin öz kımetini muayelaştırışını halamaydı. Özünün ailesindekiler üçün tölegen bedeller arkalık başkalarını kontrol kılmaydı ya ki özünü ispatlamaydı. Şuna o tamak etişten ibaret bu işini naide erken halette berilip kılıdı. Çarçap kese bek avar olup gitmesinden adıyla kılıp, muma uyguru edildi. Eğer tamak etkide keyfiyatı bulmuşsa, tamak etmeydi. Tabii ki, iş kandak işten ağırınmaydı. Meyli tamak yedigallab olsun, ya ki tamak etidigallab olsun, hem meylen özünü erken eskildi, hem bunun da naide huzur alıdı. Bu işkana gerçi okşaş bir işini kılıp atkan bulsun mu, lekin ulanın energiya halti okşaş bulmuşa, kılığa işinin ceryani ve neticesi mu, asman zimin parıqılıdı. Energiya halti bizning ish jarayonidagi maqsad muddaimizdir. Energiya to'g'ri bo'lsa, qilgan ishimizning hammasi to'g'ri bo'ladi. Energiya to'g'ri bo'lmasa, to'g'ri qilgan ishimiz mu xato bo'ladi. Bu xuddi bir ish qilingan niyat shu ishning sabab natijasini belgilaydi deganga o'xshaydi.

Haqiqi yaratish başdan axır özünün yuqori energiyasi və yaxşı tuyğusi asasida barliq keladi. Undaq bo'lmaydi ekan, siz erishgan barliq narsalar texmi qimmatli bo'lgan boshqa narsalardan ayrilib qolish badaliga kelgan bo'ladi. Cheksiz to'r degan kitobning avtori Greg Beardinning kitobida bundoq bir ta'sir bor. Ko'rgili bo'ladigan dunyoning bir qismi bo'lish sifatimiz bilan biz o'zlik, dunyo va uning sirtidagi barliq uzoq davomlashgan kvant suhbatiga qatnashdik. Dal mushundaq olam xarakterlik almashtirish bizning har bir daqiqadagi hissiyotimiz, kayfiyatimiz, tilikimiz va aqidimizni olamga yetkazdi. Badanimizdagi hayotiy kuchdan dunyoning tinchlanishigacha bo'lgan hamma narsa olamning bizga qaytargan javobidir. Koinotdagi hammani tutashtirib turadigan barliq energiyalarmi tutashtirilgan shaylarning bir qismidir. Kvant fizikasi tajribasi bizga shuni aytib berdiki, bu maydon bilan bizning real turmushimizni qilchi munosabatsiz deb qamang. Qarmoqqa oddiy ko'rinadigan bu dunyo amaliyotda dal mushu maydondan kelgan. Cheksiz to'r xuddi bir parcha adyalga o'xshash butkul koinotga takshi yiyilgan. Buning ichidagi har bir shay'i bizga ma'lum bo'lgan bir parcha tosh, bir tup daraxt, bir yulduz yoki bir odamning hammasi uning bu yer yoki u yerdagi pirilmisidir. Barliq şeylərinin hamısı bu meydandakı məyin dolqun. Bu tor bilan söhbətləşib, çəksiz tor gücünü qozğaşının aşqıcı bizim keyfiyyətimizdir.

İlim pen katlamadan düşündürsek, bizgi məlum boğan klasik fizikideki Newton kanunuda biz məlum bir cismga təsir küş düşürgəndə, şunun bilen tanla yönülüşe qarmı-qarşı boğan əks təsir küşke erişimiz. Məsələn, biz kolumuzunu üstel görsak, kolumuzun ağırğalıqını es kılımız. Onun üstüge ağırıq sezimi bizden təsir kılıç küşümüz bilen on tanası boludu. Manı bu, üç ölçemlik dünyanın səbəb-nətice kanuni. Bağırlıq səbəb-nətice mas qadamda yüz berdi. Biz yes kılığan tört ölçemlik dünyaya, yani vaqtın ibaret bu özgər göçü mıxtar koşuludu. Şuna biz dünyaya yetküzge məlum energiya çastotisi keltürüp çıxarğan netice, öz vaqtıda şu haman özümüzge qaytmaydı. Belki kelgüsüdeki məlum bir noktada bizden turmuşumuzda namayan boludu. Məsələn, siz en yakın adımınız bilen herkettim uruşup qağınınızda ayrılış ya ki acırışın tılgalısız. Gerçi sizden acırış niyetiniz bu musun mu? Fakat energiyanız tövən, keyfiyatınız nacar vaqtta bu sözlerini qılısız. Lekin bu xil tövən energiya sizden iğizinizden çıxıdı. Andın kiyin işkınlarının münasuvetliğe karıda həmrahiyinizden bir xatarlık tuyğusu bulmaydı. Ya ki bu münasuvet kişenmeydi. Şunun bilen, onun da mı tövən energiya inkası payda boludu. Məsələn, sizini ayıplaydı ya ki sizge soğuk muamil qılıdı. Fakat bu təsir qılğıcı küş və əks təsir qılğıcı küş şu haman yüz bərməkdir. Vaqtdan ibarat bu özgər göçü mıxtar boğaşqa səbəb nəticə oturusu da bir vaqt pərqi boludu. Xuddi, atanla daim ballanı kontrol qılvağan qoxşaş, ballamı çoxum qarşılışıdı ya ki aciz yedilib qalıdı. Bunundaki pərq fakat muşundaq nəticə fakat 10 yıl ya ki 20 yıldan ki yüz berdi. Biz köp balada faqat harakatimizga diqqat qilamiz, lekin harakat muhim emas. Muhimi harakatning orqasidagi qo'zg'atish energiyasi. Bu xuddi biz oldida tilga olgan tomoq etayotgan ishga aniq o'xshaydi.

Turmuşumuzda sap tasadbi vaqa mövcud emas. Yüz bergenin hammisi sebep neticelik boludu. Her bir iş, gayet zor bir bütünlüğünün bir kısmı hesablanıdı. Fakat bizden akıl parasıtımız tek yetilmeyen çağda, barlıq işlerinin sebep netici münasuvetinin kandak kılıp, özümüzden energiye haltı bilen bağlanğalıqını, hem de ulanın kandak münasuveti barlıqını eskılanmayımız xalas. Lekin biz bulan inek körelmeyen tağdırdı mı? Bizden məqsəd müddayımız, her bir söz hareketimiz doğrusu da inek tonuşqa ege bolumuz. Şuna özümüzden selbi keyfiyatımızı yol koymaslıqımız, işki energiyarımızın tövəlti vetidigan oy niyetlerden hoşar duruşumuz gerek. Siz uzak vaqt nisbətən yuqarı energiya çastotısı da muqum turalığa vaqtınızda, hayatınızdaki teximu kəng və güzel körünüşlərinin nəzər dairinizdə nait tezli qanat yiyivatqanlıqını körələysiz.

ümit bar kayfiyat bilan hayotga muomila qilganda ürüklər çiçəkləb yopurmaq çıxarğan gözəl mənzərini görələyimiz. Ümidsiz pozisiya bilan həyatqa muamil qılsaq, gəm bulutları cahanını qaplıqan qaranğılıqını görümüz. Məsələn, derizini içib, bəzlərinin körüdüğünü cımırlap durğan yıldızlıq asman bolsa, bəzlərinin körüdüğünü qaranğı keçib oludu. Normal bir adam çəksiz keçi asmında da cımırlap durğan yıldızlarını sanaş arqılıq, turmuşqı boğan şəntisini küçəysə, normal bo'lmagan bir odam o'zini qorong'uliqqa mahkum qilishi mumkin. Kishilik hayotdagi ishlarning 10dan 9i ko'ngilsizlikdir. Umidsizlik kishilik hayotning hamma bosqichlarini qoplagan bo'ladi. Umidsizlik kishiga g'oyat zo'r aks ta'sir elib kelib, bizning olg'a ilgirlashimizga to'salqo bo'ladi. Shunga bir siyosiyon, dunyoni bo'ysundirman deydikansan, oldi bilan o'zingdagi umidsizlikni bo'ysundirishing kerak degankan. Ümitsiz keyfiyatını yenip, uçuk yoruk, ümit var keyfiyat bilen özünüzü tizgilisiniz, turmuşta nurgun hoşallıqının barlıqını baykaysız. Ümitsizlik huddi bir saqaymas keselge oxşaydı. Özdeki ümitsizlikini yenaligende, dünyadaki barcı qiyin işini yengeli boludu. Ümitsizlikten hali boğulu boğulmağın dekin, onundan özümüzde kaçırmaslıqımız gerek. Muhimi, onu yeniş, beçit kılıştı.

Gerçi bazı işlerde biz özümüzün ümit var kayfiyatını ifadelesek mi, lakin her kandak işte bu hal halatını ifadeleş onca onay emez. Hüddi Napolyon xeyr etkandak, aktif kayfiyat kayt-kayt ügünüş ve ameliyatın ötküzüşkü muhtaş. Ümit var ruhi halat tuğumu bulmaydı, bir cüğülünüşcan ceryanğa uzak muddatlik ügünüşkü muhtaş. O hüddi bir maharet gökşeydi. Üzlüksüz meşgiliş arkalık, Andın kamalat giydudu. Ümit varlık bir xil ruhi halat, bir xil akıl paraset. Ümit var bolsanızla, müşkülat işçiden nurunu köreleysiz, yol tapalaysiz. Ümit var bolsanızla, üstülükünüzünü cari kıldıralaysiz. Özünüzge özlüksüz ilham bireleysiz, hayatınızını teyhimu parlak, teyhimu mul mənalağa iki kılalaysiz.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Qadirlik dostlar, açlıq bexatarligi dövlətinin çoğun işi. Terilğu yer açlıq işləp çıxırışının can tomiri. Başçı Xi Jinping terilğu yerdən ibarət bu can tomirini çıñ saxlap, terilğu yerni qalaymıqan egili veliş, terilğu yerge buzğunçılıq qilishdek qanunğa xilap qılmışlarni qatti tüzep, yuqarı ölçemlik etizeri qurulışı selinmisi ve başqoruş qoğda salmıqanı aşırıp, terilğu yer sanını kapalatlandırış, süptünü östürüşke haqiqi kapalatlı qilish kerek dep körsetti. Bu yıl kirgenden bu yan cayla en katlık boğan terilgu yerini koğdaş tüzümünü küçep emeliyleştirip, başkuruş koğdaş vasıtalarının derecesini devamlıq östürüp, tüzeş endisti yenilik yaratıp, her bir geriş terilgu yerini mol husul alıdığan münbet tıprakı tırışıp aylandırdı. Bu yıl klimatın paydasız amilleri başka yıllardakiden körünerlik köp olgan ekvalda, dövültümüzün yazlık açlıqıdan yine mol husul elendi. Hem tüncü kitim 300 milyar çıngdan aştı. Tasdiq qo'lga kelgan mo'l usul jaylarning terilg'u yerni qo'g'dash va sutini o'stirishni uziksiz kuchaytirishidan ayrilolmaydi. Jaylar bir tarafdan tashlanib qolgan qaqas yerlarni qayta og'dirib foydalanishni ilgari sursa, yana bir tarafdan qishda bo'sh qolgan yerlarni ichib foydalanish salmiqini oshirib, terichilik qurilmasini sarxillashtirib, yozliq ochliq terish ko'limini puxta muqimlashtirdi. Terilg'u yerni qo'g'dash boshchi Xi Jinping boshdan oxir ko'ngil bo'lib kelgan cho'ng ish. Partiya 18-ci qurultaydan buyan başçı qayta-qayta tekşürüp tədqiq qılıb nəmlik əhvalını gözdən keçirdi. Maysılarının ösüş əhvalını gördü. Usulunun əhvalını egildi. İtizliqdə durub çonqur fikir yürgüzdü. 2013-cü ilin 12-ci ayında açılğan mərkəz yezi xidməti yığınında başçı Xi Jinping dehqanlar yezigilikdən başqa sahəyə yötkəsi buludu. Lakin terilğu yerni yezigilikdən başqa sahəyə işiltişki bolmaydı. Agar terilg'u yerlar yezigilikidan boshqa sohaga ishlatilsa, bizning tomoq masalasini hal qilish asosimiz yo'q bo'ladi deb aniq ko'rsatdi. Ko'p yillardan buyon bosh shuji terilg'u yerdan iborat bu jon tomirini ching saqlash to'g'risida ko'p qitim muhim yo'l yo'riq berib va tasdiq selib, parnik yasash nomida yerni boshqa ishga ishlatish, belgilimga xilob tacha selish, terilg'u yerni qalaymiqan egilab uy selishni aniqlash va tuzash, terilg'u yerni yezigilikidan boshqa sohaga ishlatishni to'sish, ochliqdan boshqa ishqa ishlatishning oldini olish qatorliq talablarni ilgari keyin o'tirg'u qo'ydi. Terilg'u yerni qo'g'dash qizil chiziqini ching saqlash bilan birga, boshchi Xi Jinping terilg'u yer sifatiga texmi yuqori talab qo'ydi. Yerlikka berib xizmat tekshirganda, etiz eriq boshlig'i ko'p qitim berib, yuqori o'lchamlik etiz eriq qurilishini tekshirib, etizlar cho'qim munbat etiz bo'lishi shart. Dövlət açlıq bexatarligi kəsb bəlbığı qurub, etiz eriq suçilik qurulışını küçəytib, qarı tüpraqını qoğdaş qurulışını yolğu qoyub, şorluq yerləni türgə ayırıb özgərtiş kerek dəb tələb qıldı. Partiya 18-ci qurultaydan buyan, dövlətimizin terilğu yerini qoğdaş asasi qurulması barğan seri müstəkəmləndi. Qanun, siyasətlə özlüksiz mükəmməlləşdi. Yer başquruş qanuni, yer başquruş qanunini yolğu qoyuş nizamıqı özgərtiş kirgüzüş arqarqadan tamamlandı. Qara tuproqni qo'g'dash qonuniy vaziyatning ehtiyoj bilan barliqqa keldi. Terilg'u yerni qo'g'dash nishonini baholash kuchaytirilib, mas'uliyat qatlam-qatlam chingitildi. Terilg'u yerni obrot qilish va terilg'u yerni to'liqlashning butun jarayonini nazorat qilish, boshqurish chingitilib, egilash bilan to'liqlashni tamponlashtirish tizimi mustahkamlandi. Qisman o'lkalar yana etiz boshlig'i tizimini yo'lga qo'yib, har bir parcha etizning mas'uliyatini odamgacha amaliyalashtirdi. Bu yil ekologiyalik muhit qonun dasturi ovozga qo'yib ma'qullanib, terilg'u yerni qo'g'dash mislsiz yuksaklikka ko'tarilib, eng qattiq tuzum, eng puxta qonunchilik orqali har bir g'irish yer yaxshi boshqarildi va uningdan yaxshi foydalanildi. Bu bir qator qattiq tadbirlar orqali davlatimizning terilg'u yerni qo'g'dash xizmatida ko'rinarlik unum qo'lga keltirilib, 1 milliard 800 million mo'lliq terilg'u yer qizil chiziqqa ching saqlandi. Terilg'u yerga kapolatlik qilishda Sanğı kapalatlı qılınıplı qalmasdın, bəlki yenə süpət kimi kapalatlı qılındı. Yığınqı yıllardın buyan, yuqarı ölçəmlik etiz eri qurulışı məbləq silinmisi yıldın yılğa aşdı. Mərkəz məbləğinin mo beşi silinmisi 2000 yuandın aşdı. Plan boyca 2030-cı yılğa barğanda, məmlikət boyca cəmi 1 milyard 350 milyon moluq yuqarı ölçəmlik etiz bərpa qılındı. Növbətdə, Guangdong ölkəsi, Shaoguan şəhəri, Chujiang rayonu, bütün rayon boyunca yerləni universal tüzəşinin ikinci basqıçlıq törünü planlab layihələşni tezlətdi. Kiçik etizni çoğ etizğa özgərtiş arqılıq, terilğu yerlər eğir dərəcədə uşaqlaşıb ketgən Chujiangda, hazır 5 modun tüvən kiçik terilğu yerdən 727-si azaydı. Yuqarı ölçəmlik etiz külümü təxminən 13310 mo köpəydi.
Bu yil merkezning birinchi nomorli qo'jitida sho'rliq yerlardan universal foydalanish va kislotalashgan terilg'u yerlarni tuzlashni puxta ilgari surish aniq o'tirg'u qo'yildi. Oldingi ikki kunda Jiangxining Yifengdagi tuzalgan kislotaliq terilg'u yerlar chilgishalning pishib bo'sil yig'ish mazgilini kutib oldi. Shu joy 3 yilda 80 ming moddan ortiq kislotalashgan terilg'u yerni tuzab, ilgirki tuvan mahsulotliq kislotalashgan etizni yuqori mahsulotliq munbat tuproqqa aylantirdi. Xebi ülkesi Sanju şehrinin Zhongjie kasıp bağıtısıdaki binem işkarlık ala buğday sortini yetiştiriş etizi de, yezgilik texnika mutaxassisleri kiyinki yıllık yeni sortini yetiştiriş için tayarlık kıldı. Bugünkü künde, ilgirki şorluk yerden çıkıdığan bu binem işkarlık buğday sorti, Sanju, Tianjin'nin cenobi ve Shandong'nin şimali Katarlık şorluk rayonlarına kengaytıldı. 15-ci 5 yıllık plan programması da terilgu yer kızıl sızıqını çın saxlap, terilgu yergi kapalatlı kılış iktidarını devamlıq östürüş, açlıq bexatarlıkı kapalatlı kılışta gəudlik orungu koyuldu. Bu yıl, dövlət terilgu yerini qoğdaş və sübtünü östürüşkü dair kanun çıxırışını tezildip, terilgu yerinin caylışını sərxillaşdırış, sübtünü östürüşünü devamlıq algı sılcıtıp, terilgu yerini qoğdaş və dövlət ziminini kökertiş boşluğu məxsus planını tüzüşke təşkilləb, terilgu yer boşluğu və terilgu yerini toluqlaş boşluğunu ilmi bekitip, məngülük asası etizlanın caylışını sərxillaşdırıp, təbii baylıqını başquruş və dövlət zimin boşluğu planı xəritisi arqılıq qatdıq başquruş tizgirləşini yolu qoyudu.

0: Qadirlik dostlar, tavarının əsli mənbəsini sürüşdürüş kodunu üçürüb itiş qalaymıqancılıqı istimalçıların hukuk mənbətigə ziyan yetküzməkdə. Muxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Tordun mal sitib alğanda nurgun istimalçılar tövən bahalıq alaydı biletlərə yoluqdu. Bu tavarların sırtqı görünüşü bilən muntizim yoldaki tavarlar anç köp parqlanıp getməkdi. Fəqat oralma qutusdik tavarlarının mənbəsini təkşürüş numuri sünni aldı qırıp çıxırı itilgən buldu. Sodgarların köpincisi bu ahvalga ölçemlik layık masulat bilen mal seti veliş, numarını kırıp tekşürüştün özünü kaçırış diyenin bahanı kılıp adli düşünce veriyordu. Nurgun istimalçılar ölçemge layık masulat bolsa işil çıkı təsir yetmeydi o dediğin ruhi alet bilen zakas çürgen bolsa mı? Lekin bunun bir katlar alayda hem galiti yollar arkalık sürüştürüş numarını cici uçuş bulup da kalmay, belki hükümet tarafından rasyalıqanın tekşürüş, sistinkin küspet mülazimeti, Meselesi var mahsulatlarını kaytırıp geliş katarlık istimalçıların hukuk menfaatindeki kapalı tıkladığan böyle yürüyüş ispatlarının naayet pakizi yüvetkirlikini iskıldıkları naayet az. Ölçemki uygun mahsulat diyebiliş nurgun tor dükkanlarının daimlik mahsulatı kaylandığında bu hıl salayet uçuru uçuru etilgen tavar istimalçılarının bahaper kuçun pul tülüşüge erzimdu. Bu erzem mahsulatlar sizden kiyinki evarçılıklarını kayırıp koyup setilişinizde erzimdu. Karmışık erizgiliş süpsüda bu hıl kod kırış diyen açıkçılık söz bilen izdigende 100'dan artık alaqdar ərizni görgülü buludu. Cacanlıq Wuhan'ın məlum elektronik sodu subsidin bir xil çatçıyış məhsulat seti valgan. Malını tapşırı valgan dikin oralmadiki tavar mənbəsinin təkşürüş numarının qırıb çıxırı etilgəlligini, məhsulatının rasyalqalıqını pərq etkili bulmaydı qalıqını bayqıqan. Muxbir onundan siz seti valgan da uqotun qırıb qoyqalıqını etkan mu? Dəb sorğanda Wuhan'ın, yaq, əgər o təpsilat bitige belgi qılıp qoyqan bolsa, ene qılıp yazgan bolsa, mən sitvilish yaki seti valvastıqını qayt oylış baqat deyim digen. Ama ular bana bu ahvalını uqturmadı. Bahasıdım hiç kandak perek yok çıktı. Ben bu nersinden rahatsız yak yolgalıqını perklendirilmeye kaldım. Bu vakitte ben bu xeridarlar mülazim bilen alaklaşmadım. Çünkü ular beni kartizimlik kirgiz etken idi. Bu minin muşurayındaki mensulatlarından setilişimini bivas seklep koygan idi. Bu halik canapende yakın elektrolik sodu subsidinin bir hıl arak seti olganda, bu hıl arak türüdeki mensulatından torudu setiliş bahasından torusuzdaki dükkanların bahasından xilili tövendikirlikini baykan. Bu torudaki sodigardan bu doğrusu mesleğe sorgan ikin bu kıl tüven bahalı qaraqının əslini tekşürüş kodunun kırılgan mal işkerlikini belgen. O mındaqtaydım. Mən bu üzüm arqadan nemiş küçülük ərzan işkerlikini sordum. Çünkü bu malını tor sırtı titu alsanız torudaki bağdan işkes kımmen çıkarttı. Bu vaqtta tor sodigarı bu malının əslini mənbəsini tekşürüş kodundan sızı itilgerlikini etdi. Bu nersini bazarını kalayım kalış türetken hesap dəb qaradım. Bunun başqa o vaqtta onun rasyak yalganı meskini pərq kılalmadım. Onun içki mukavvedeki kodu ve sırtkı sandık kodunu görsetken olsun mu bu içkisi okşaya çıkmadı. Çünkü bundan sonraki birisini körelmedim. Kiyin baykışımca sandıktaki kodlarının emmen sızıklılgen iken. Seti olup kolum kalgan iken, onun münasebetlik, dizini tekşürüş, menbesini tekşürüş kodu münasebetlik iş neresini tapalmadım. Muhbir, herkese asaslık elektronik çoğudu sıfırlarının münasebet kuşurlarının zigen iken, kod kırıp setişinin gırın boyunları içi de en köp uçuraydı kalıqın dikkat kıldı. Bazar bahası 1530 yuan bolgan bir xil cevherlik suunun sırtkı oralmasını elvetken ikin, məlum nimke sodu süpsi de aran 144 yuan gizitilgan. Satıkçı məksus pukaya gibi selektorsu boludu qalıqını, əgər başqalarga soğukuluş tor kelse əksiz orab kaçılaşqa boludu qalıqını öldürgen. Şunumdan bir vaxtda araq, danlıq markalıq kiyim keçek, yemeklik hatarlıq türlerdime kod kırıp seçiş əhvallarımına ait umumlaşıp getken. Bir yeşik 6 patlıqlıq məlum bir xil aqaraqının məlum bir elektronik tor sodu subsidiki bahası 588 yuan bulup, danlıq markalıq maksus etiş dükkanıki bahası 1288 yuan iken. Bu tordaki bahası əmli dükkanıki bahasıdan xilili tövən çıxan. Tor sodgirinin çöndürüşçə, bu masulat ziyafet nusqısı bulup, botlıq eğizini qızıl boğla qılmaştır olu bulurgan mükafat naqlaştırılgan numarları yok çıxı diken. Şuna bahası ərzan bulu diken. Elektronik sodu subsidinin bir başqırıqçısı Cungu Sadası muxbirğa, Sodgarlarının kodunu kırıp setiştik asaslıq məqsidi marki tarafından mənbəni sürüştürüşdün özünü kaçırış. Tavarına əqiqi oport yollarını yoşurup, marki nazarı tıklı başqırış yollardan özünü kaçırış üçün doğru dedi. Məsələn, tənərkət markisindeki ayağı yakı oralımının üstüde işgi ölçənli kodları buludu. Bu ne konkur sodgarlarla sürüştürüş gibi buludu. Məsələn, danlıq marki taraf kontrol kılan bahası 1000 yuandan tüven sas bulmaydı digen bulsa, bəzi sodgarlar 1000 yuandan tüven sassa caza alınıdı. Lekin süpa yana sodgarlardan türlük setişin ilgari sürüş pahaliyatları katnışın tələb qılıdı. Bu, onların bağısını çürüşünü kəltürüb çıxırdı. Bu xil əhval onlar danlıq marki tərəbinin tutu ilişidən ənsirəb, çiki ölçəmlik kodunu qırıb taşlaydı o, ya ki ilgirki bəzi ayaqlarının işindən çıxan özək yapraqçısını alğan dinkin, pitəklərin bivası çub, işindəki özəkini ilib itidu. Şu arqılıq bu xil təkşürüşünün özünü qaçırıdı. Əgər danlıq marki tərəb muqum bahadın tüvən bağısı satqallığını tutu alsa, caza nahit iğir buludu. Bazı danlık markalar hatta onu bivası dükkanına takıtı etdi. Məlum qırım boyunları şirketinin rayon məsulü Yenəpəndi özünün vasılatını misal keltirib tonuşturub bundaq dedi. Marka her kaysi rayonlardaki vakalet sodgarlarga məxsus mənbəsini təkşürüş kodu təqsimləb berdi. Vakalet sodgarlarının rayon atlap mal setişini qatdıq çəkləydi. Məsələn, danlıq marka tərəf sodgarlarga 1 milyon yuan pul tüləb mal etişini buyurgan bulsa, malının üstüge Beijing'e məxsus təmirlənidu, fəqat Beijing'de setilidu digəndək bəlgilər uğruldu. Əgər bunların sürüştürgül bulmaydıqan yalgan mal bolsa, bunu bivası paşqılsı buludu. Bu mu rayondaki sodgarlarının mənpəti kapalatlı qılış üçün. Əgər xıbıyıq sitip bərgən bolsa cazalanıdı. Əmma kodunu xırp olgan ikin bu mənbəsini sürüştürüş kodu küştün qalıdı. Pön bazı satqılı buludu. Bəzi top sitiş bazarları da hər qandaq malını tapqılı buludu. Lekin onlardan heç qandaq kod yox. Kim gələ sitip bərsi bolu yürüdü. Çünki istimalçılar mı bunun əslisini tapalmaydı. Bu yıl 3-cü ayda Şanxay şəhəri Pudong Yeng rayonlu xalq sot məhkəməsi ilan qılgan tipik dilo misallar içində kodunu qırış tavarlarının sedirli səbəbindən kilib çıqqan tavar markisi hukuku dəxil təriz qılış və ya ki, natoğru rəqabət macras dilosu kişilərin diqqətini qozğıdı. Vəqiqə çıtışlıq dükkanlar alaqadar qırım boyumlarını setib alğan nəkin, tordu tövən baha dilib satqan. Yəni dükkan bitidə dilo çıtışlıq tavar markisini gəvdilik işlətgən. Mark tərəf əriz qılgan nəkin, sot məhkəmsi sodgərinin tavar markisi hukuku dəxil təriz qılgalıqını, kodunu qırıtıp setişini mən natoğru rəqabət kirdiqalıqını bekitib, sodgərinin hukuku dəxil təriz qılışını toxtışı, Әмді 660 мүйенден артық төлем төлішіні өкім қылған. Шанхай шәрі Пудон ең райолы қылық сот мәкемесі білімілік оқуқ сот көлігесінің соудиясы Шүйхұңтау түшендіріп бұндақ деді. Еліміз қануында ғырым бойымлар қатарлық алайды түрдігі таварларын ішіліп чықырыш, сетіш тоғырысы қаттық бәлгілінілер бар. Мәнбәсін сөріштіріш кодының кейнеде тавар ішіліп чықырыш, обыртқылыш қатарлық ұшчурлар болуды. Ғырым бойымларын назарықлы башқ

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondiki işkilik kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orni. Tevşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız. Hatır cemsit val alayımız.
2: Qormığa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqlun alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisfit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştumu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikroplar yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atışımızga muhtaç.

Aka, ayalınız hoşuq geldi. Nime, Sophia hoşuq geldi mi? Usaq, şundaq mı? Dedi Subat, xiyaldan beşini götürüp, ensizlik bilen doktora qarıp. Aka, biz pekayet bimarını hoşuq geldiriş üçün tırıştık. Ayalınız zadı nime kesel. Biz pekayet onu təkşürüp, andın bekitereyimiz. Subat, hemkin közlerini doktora tikip, beşini lanıştıp koyup, Sophia'nın kışığı maldı. O, karvatta boş dinip yatkan Sophia'yı qarıp, ört durattı. Sophia, tuyuqsız közünü palladı içip, etrafı qarıp koydu da, yeni yumu aldı. Uzun ötmey, közünü içip, Subat'a alayıp qarıp koyup, yeni çın yumu aldı. Sophia'nın bu galit kılıqları, Subat'a teğimi ansartıp koydu. Sophia asta asta ışık geldi. Onun göz aldıdan rengarenk kepinekle uçup yürüttü. O şunçilik tırışıp kepinekle arasından başka bir nesini fark etmekçi buldu. Lekin kepinekle bağansırı köpüyüp, gözü kamışıp, könlü ilişip gidip atattı. O şunda kıyınlı batkanda yıraktan gelgen aciz bir avaz kulakı kırdı. Dəslivədə o bu avazını pərq edəmədi. Bara-bara bu avaz yıqılışıb, onun qı tonuş bilindi. O, gözünü asta açdı. Bu çağda kepinəklə mu qayb olğan idi.

Gerçi, yazılık ultur mektep bilen merkezi başlangıç mektepini çoğun yıl ayırıp dursun mu? Merkezi başlangıç mektepini ultur mektep memuriyeti başkurattı. Subat, işki mektepinin ilmi modarlık vazifesini öte etti. Gülzine, can pidallık bilen işleydiğin yaramlık okutkucu idi.

Gülzine bilen yoldaşı Subat'ın kendin çıkan mişmiş paranla Zulfiye'ni aramı da koymayı batattı. Söz çöçekle üzülmeyen seri Zulfiye bilen Subat otursak geçidel mi kurmayı batattı. Zulfiye'nin turmuşu bıraklı kalay mı kalışıp getti. O hadisle yoldaşının kumalındığın bu işlerini içeri elip şıklaydığın bulup aldı. Onu az diyendek bu iş bivası onun salametliğe təsir yetkizdi. Ondaq da Zulfiye zadi kandak kesel kırptar buldu. Onun kesli saqıya mı? Olanın turmuşu yeni əsliyi qayta mı? Bula kızıqsanız, dektiniz dağımlıq Ətki Radio Jurnal programımızı uğurlaştırılığın Mahira Obul Qasım'nın Alran Cuhar Gül namlıq povestinin davamı da bolsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun.
1: Onun talenti ba. Şu sebeplik Vronski iştarlık kınmaydı diyen takdirdi mi? Orada emeldari, bayının balısı. Onun üstüge grafının unvanı var bir adamın ressamlıkını ügenmey. Japalık meşk kınmay mı? Özünün bir ömür japata atıp kılıvatka işini kılıvatkınını köygende. Elbette işçi açık buludu de. Onun üstüge onun tüzük malumatı mı yok?
0: Vronski ağzıda Mikhailov'ni yakılap tursu mu? Ama işi de Golunishev'nin geplerine işinip turuvat attı. Çünkü onun çüşensisi boyuca tüven katlamdaki kişiler ondak işçitarlıktın hali emesiydi. Veroniski, Mikhailov işkisi ayrım ayrım sızgan Anna'nın resimlerini birbirine seleştirip uladaki perklerini tepip çıkış gerek idi. Lekin seleştirip o perkni tapalmadı. Ama Mikhailov Anna'nın resimini sızıp bolgandan keyin hem de onun resimini devamlı sızış acizsiz dep oylap sızışını toxtatış kararına gelip otur esir hayatına dair resimlerini sızışını devamlaştırdı. Bolmasa onun özü mü? Golunishev mü? Bolup mu Anna onun o resimini yakşı? Mikhailov'nun sızığınığı karğanda meşhur resimge tekimi yıkın kilidu deyişken idi. Mikhailov'a gelsek, o Anna'nın resimini şünçilik zok,

ve heves bilen sızgınığa karmay. Gollini şefnin sənət toğırsıdiki kuruq kaplarını anla veriştin zerikip, Veroniski'nin rəsimini mi xiyalığı keltürmey. Anna'nın rəsimini sızıp bulupla, ular ninkidin ketip kaldı. Vaqtıdı ketip alğınığa xuşal mı boldı? O, Veroniski'nin rəsim sızış həvisige. Rəsim sənəti toğırsıdiki biliminin Yerim çilek sudek şalakşıp turğallıkını bilmegen ademnin, nemin halısa şunu siziş kızgıllıkıga soğuk su çetişki bolmaydı gallıkını obdan biletti. Şundaktı mı, Veroniski'nin şu terpi onunla pekatli yakmadı. Momdun konçak yasap, onu söyüp oltırgan ademni undak kılıçtın çeklisi bolmaydı de. Lekin, o adem, Konçkını aşık meşuklarının keşiği götürüp gelip, onu huddu özünün aşkı dek oynap oltursa, onun bu kılıkıdın o aşık meşukla yergenudu elbette. Veroniski'nin resimlerini köygende Mikhailov

Levin'nin öylengeniğe şikayetin açtı. O bəxtlik idi. Lekin bəxti öz oylığandak bolmadı. Mağdamdı bir oylamağan yeni işlağı duç gelip durdu. O bəxtlik bu boldı. Ama aile turmuşunu beşidin ötküzüşkü başlagandın kiyin,

0: Emma onunğa unçilik şiirin tetimidi. Eksçe bu her ikisinin hayatıdaki en azarlık, en azaplık küllab oldu. O çağlarda ulanın her ikisi de özüge hay berişle az boldu. Hayacinini besişka amalsız idi. Kiyin ula u köngülsüz külladiki xılmı-xıl binormal uyatlıq işlani hatırlardın öçürüp taşlaşka xeli köptür işdi. Toyunun üçüncü eyda Moskvağı berip bir ay turup gelgendin kiyin ulanın turmuşi andın ızığı çüşken boldu.
1: Ben sana şunu dep koyayım. Sende gurur diye nesi yok? Kadir kımmetini bilmeysen, ahmak kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab, kızımızdı şermende kılıvatsan, balağı tıkıvatsan.
2: Kinez, ondak demen, ben zat neymiş kıptım ben?
1: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiydi. Bu turgan gap. Eğer oturuş teşkillemek istiyorsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı teklif koygallarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp versen yakışılmam de. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırıp ötüpsen, Levin uladın mın yakışı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kurdu maşinini yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Ula Moskvadan qaytib kelib, özlərinin oğç turmuşudun şunçilik xuşal boluşdi. Levin kütüphanısıdaki üstelde oldurup bir nimi yazıp atatdi. Keti toy bolup bir neç gündün kiyin özü yaxşı görüp kiygen çayzıran çıraylıq könlükü bilen idi. Levin'nin boğustun tartıp muşu kütüphanıda koyuqluq xurum sapada onunla qarap keşti besip oltıratdi. Levin oylangaç yazatdi. Keti'nin yanında özge qarap oltırvatqanlıqını xuşal tuyğusu bilen yes kılattı. O, özünün dekkançılık işlerine taşlamağan idi. Yeni dekkançılık tüzülmesi hakkıdaki karışlarını şerhilep yazıvatkan kitabını davamlaştırvatattı. İlgiri o ilip berivatkan paliyetler bilen pikirlerini, özünün turmuşunu çulguvalgan buruk durumluk bilen seleştirip, ulanı erzimes bir nersle katardı körgen bolsa, hazır ulanı kelgüsü turmuşunun şallık bəxti bilen seleştirip, okşaşla şundak yisiyatı bolu vatatdi. Hazır o özünün işlerini yeni davamlaştırı vatatdi. Ama asaslık dekti özgergellikten, kılıvatkan işlerine karta tekim roşen karaşkı ige bolgan idi. İlgiri o bu işlani turmuştun özünü kaçırışının vasıtısı kılıvalgan idi. Uçaklarda bu işleri bolmağan bolsa, turmuşu onun tolumu mänisiz bir nersi bolup toylattı. Hazır o bu işlerini bəxtlik turmuşunun ziyadı mänisiz ötmeslik üçün kılıvatattı. Levin yazıp bolgan bir bətni koluğu

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat kuzu səbəblik yakından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tanat atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı kalmadı?

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Қайрыз чақмақ тіздікті бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мене, секунд ішіділі тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білән қайрыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтуатуду.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıldı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyivatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam deyə bəkmi arzu qılıram.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli radio dostlar, programımız qaytib keldik. Ma'lum ki, turmush güzel. Tabiat dünyasının türlük hayvet manzarası bilen o texmi güzel. Tabiat dünyasındaki bu xil güzellik her vaqt bizni hozirlandıra alaydı ve zoqlandırıp tura alaydı. Kuşlar bağlar bilen güzeldir. O şu bağçadaki közünü kamaştırdığan renkli arkalık peylerini kandak renkli bezeşini, bağdaki monluk köyünü, özünün sayraşlarına mücessemleşini bildirdi. Töge kumluk bilen güzeldir. Çünkü o kumluklarda yaşayıp, kumluklardaki barhallarını öz şekli aylandırgan. Kumlarını öz rengide tesvirligen. Kit deniz bilen güzeldir. Tip deniş deniz suyu örkeşle avatkan dolkun ve şiddetlik ikla onun hayatının bir kısmı aylangan. Demek, turmuşun her bir demleri en şundak güzellik tolgan. Biz her birimiz turmuşun en güzel bir kısmı. Şu özümüz turgan cayını en güzel halet ifadeler çıkıcı. Bu güzel turmuşta her birimizge bəxt, ahmet, yar bolsun. Güzel küylerimiz devamlı sile.

Qadirlik radio oqucular, programımızı davamlaştırıbatımız. Anlayatqanlar stansiyamızın üzülməs melodiya programısı. Muhabbetke minnettarlık tolgan qalıp kişiler arasında özra inaqlıqqa ve xoşallıq yol açıdı. Çünkü her qanç qopal, soğuk adamı başqalarının təbessüm bilen qığan yardımıdın, yıkımlıq rəhmət sözlerden, çin qalbidin bildirgen minnettarlıqıdın söyünmeyi qanmaydı. Elbette şundaq köyünüş, güzel pəzilet ve muhabbetnin asası vapadarlıqnın ifadeleniş. Kalplerini kalplerine tutaştırıcı üzülmez reşti bulup, o hayatını güzel mənalara iyi kılıdı. Mihri muhabbet kalplerini özüra birbirine bağlı uçur reşti. Mihri muhabbet boğandıla hayat pekimi güzel buludu. Şunu deyimiz, muhabbet kütolgan kalp olsa en güzel kalptir. Turmuşumuzda nurgun ehmiyetlik işler buludu. Şu ehmiyetlik işler bilen turmuşumuz kımmetki iyi buludu. Elbette mihri muhabbet erişken kalp, ümit kutulgan şehirlerdeki tebessüm kişiye hayatının çin mənisini, kımmetini tanıtıdı. Bana bu kalplerden taralgan mihri muhabbet kalbimizde mengü üşmeydi. Mihri muhabbetli küylerimiz silah üçün.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 14. günü, Cüme. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızına başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu qetimki haberlerimizin asası mezmuni tüendikçe. Jojan tortni çoğun yasap, parıqını kiçikletip, ortak beyiş ülgüköz şirayını kuruluşunu puxt ilgir sürdü. Asman teximi kök, sula teximi süzük, tağla teximi yeşil boldı. Cungunun ekologiya netici qağızı davamlıq yenilalmaqda. İki tarmaq Merkez Tebi Apetin Qutquzuş Möbliğidin 80 milyon yuan ajırattı. Koreya, Germaniya, hal sorğıcı ayılla xatırlaş paleti ötküzüp, Yaponiya hükümetini tarıqqa toğrı qarap, uruş cinayeti üstüde qaydı oylanışkı müracat kıldı. Amerika İran'ı denizde müddetsiz qamal kılsaq boludu dedi. İran, eğer şartımız kandırılmasa, tokunuşunu küçeytimiz dedi. Kolumbiya'daki yer tevreşte kaza kılgallarının sani 273'ye yetti. Emde de ixtinla haberlerimizden tepsili mezmulurdu bolsun.
0: Stansımız haberi. Başvuji Xi Jinping ortak beyiş sosializmnin mahiyetlik talibi. Jongochi zaman yulaştırışının muhim alayilligi dep körsetti. O munlarını ta'kidledi. Yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish, tortni yaxshi yasash, cho'ng yasash bilan bir vaqtda tortni yanami yaxshi taqsimlab, zaman yulaştırış qurilishi natijalaridan umumiy xalqni texmi ko'p, texmi odil manfaatlantirish kerak. 2021 yılı 5. ayda Parti Merkezi Komiteti Jojang'a yuqori sifatlik taraqqiyot orqali ortak beyiş ülgü ko'rsatish rayonini qurishdan iborat muhim burchni yuklidi. Başvuji Jojang'dan ortak beyişni ilgir sürüş devamida oldin ülgü ko'rsatib, şehir yezilar rayonlarının farqi, kirim farqini kichiklatishni asosiy hujum yo'nalishi qilishni talab qildi. 5 yildan ko'proq vaqtdan buyon Jojang Qo'sh 8 strategiyasini bosh programma qilishda qat'iy tavranmay chang turib, ming tuman qurilishi orqali shahar yezilarining yo'g'rimi taraqqiyotiga yetakchilik qilib, o'rtaq besh amaliyoti yo'lida uzluksiz yangi qadam tashlab, yangi natijalarni qo'lga keltirdi. Bugungi Jojangda davlatning 2500 ni ortiq aql zavodi kechkunduz to'xtamay ishlamoqda. Sanoat mashina odamlari dal joyida mashg'ulot qilmoqda. Bir türküm asasi çoğun modullar her günü dünya boyca neç trilyon qetimliq söz elementini bir tərəp qilishqa tərək boldi. Onlardan universal iqtidari dünyanın aldınqı qatarıda turdu. Bugünkü Jojangda Ningbo Jushan portının kündülük yük kirgizüş çıxırış miqtari 4 milyon tonlığı yıqın bolup, yük sanduğu 120 mindin aşıdı. Dünyadaki 200'din artıq dövlət və rayon bilen zich bağlandı. Yezi kentler künigi otri isap bilen 1 milyon adam qetimgi yıqın sayahatçini kütüvelip, dünyaga Jongo yezi kentlerinin köp mənbəlik sihri küçini namayan kıldı. Bular dəl Jojang'nın ortak beyişini ilgir sürgeldiginin callıq körünüşi. Başuji Xi Jinping ortak beyişini ər vaqit könlüge püküp geldi. Jojang'da hizmet kılganda o, Qo'sh 8 strategiyasidan iborat zo'r tadbir o'rinlashtirumini o'tirg'i qo'yib, tog'liq rayonlar bilan dengiz bo'yi rayonlar hamkorligi, ming tuman qurilishi qatorliq harakatlarini yo'lga qo'yishni ilgir surib, Jojangni taraqqiyot tangpong bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik masalasini boshlamchilik bilan hal qilishga yetakladi. Yaqinqi yillardan buyon Jojang Qo'sh 8 strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, yuqori sifatlik taraqqiyot davomida tortni cho'ng yasash, yaxshi yasashda chang turdi. Jojang o'lkalik taraqqiyot plan tadqiqot yurti o'rtaq beyish tadqiqot markazining muavin mudiri Pan Xiaodong mundaq dedi. Qo'sh 8 strategiyasi Jojangning o'rtaq beyishni ilgari surishidagi tub ko'rsatma. Onunga mücessemlengen şehir yezilarını bir tutaş bilallaş, tağlıq rayullar bilen deniz boyu rayullar hemkarlığı qatarlıq ideyalar, üç çoğun pərixini kichikletişinin mənbəsi. Жажан ортақ бейіш үлгі көрістеш районы құрылышыны пұқты ілгір сүрішті, қош 8 стратегесіні етекші қылышты чан тұрып, үзішіл давамлаштырып, ұзақ қычы төкпі қошып, еқір сүпәтлік тәрәқият арқылық ортақ бейішінің еңі елі үсізді ізденді. Жажан шәр езілар, райулылар пәрқи, керім пәрқидің ібарет үшчон пәрқіне кичиклетиштіки күчеш нұқтысыны неспетен арқыды қалған тағлық райулылар, аралдыки найлерге қаратты. Ортақ бейіш үлгі көрістіш райуны тәсқылынған дәстепкі мәзгелді, бүтін өлкедіки 90 найе шәр райун ішіде неспетен арқыды қалған тағлық райулылар, Оралдыки нахиллерден 28-і ба болып, көлімі бүтін өлкінің еріміні игілайтты. Лекін район ішлеп чықырыш умуми қиметінің жығындысы бүтін өлкінің оран 10%-ні игілайтты. Жажан өлкілік тәрәқият вә ислахат комитеті ортақ бейішіне ілгірі сүріш башқармысының башлығы Лин Джен мұндақ деді. Мәсіліні ешіш пікір елі болса, байлық амылларыны бүтін өлкіде әркін үйеткеп, артықчылықны қобыл қылып, етәрсізлікні толықлаш. Біз шарайтқы қарап іш көріп, тағылық райулылар, аралдыки нахиллерге қарата, бір найыге бір тәдбір түзіп беріп, бір найыда бір

0: Ya yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa, neymiş kımmışında kalmış olup kalan sen balam?
1: Balalarının dünyası bir varak akkağız emez. Bugün işbesi mi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besin peyda kılışı mümkün.
0: Opa, kosum bağırıp gitti.
1: Bir aram bolu atı mendeb ağırınış, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılamayın lap getip de bana. Çıkayınız gep kıp olacağı net çıkayım geçip gep kılamayın iken siz taytır karam.
3: Ekin siz, ekin siz azaltın neymiş kalsız, hoşal emez tep sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mı emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şunu açayım.
3: Ben bir kakasam ya mı işin çıkayım ben? İmtihanda birinci olsam mı yeni lan tılanlayayım ben?
1: Çoğunla çıraylık yap kılışını ögüneş gerek.
0: Ulan demiş ki sen adı bazı yakıldı. Özendim mesela ben akşamamdı.
4: Abba bu kadar mal işin alı bulamdı.
1: Balala daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah buluş gerek ko.
0: Balalarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
2: Balalarımızdan köyüne yerim olgan, hoş boğan, açıq gelgen vaxtlarına ehmiyet vereyli.
5: Karan, ben bir kitap. Sizni saklıqlı pek uzak boldi. O kitim sizni çakıray yaptırsam, telefonda sözleşip üzüp koydunuz. Yeni bir kitim sizge karsam, tanışı koşunu kulak silip, ekranı tikilip karap durup siz. Hatta minin çakırgalıkın mı anlamadınız? Bay yana hiç hoşakmaydıgan sizni uçurtup kaldım. Bugün sizge hikaye etpesem anlamsız. Yaxşımız siz, ben bir kitap. Sizni saklıqılı pek uzak buldu. Minin sizge Huaşa'nın 5000 yıllık tarihini, aşı uzak tarihinin 3 mesnamını sözlep beyim ba. Muhabbet hakkı tohtulu.

деп каралган. Марио мунуланы билдирди. Бейхай багычысы, Чиңшан багычысы катарлык кадими услубтагы ананеви багычылар аммага мол мәдәният пурыгы иге дәмели сорыны азырлап бәген. Ават Ванфуҗин пиадла көчесе кишләргә шәһәр турмышының кулайлыклыгы ва хаяти күчене хакыйкы хис кылдырды икән. Бу ярда һәм мөйти өзгечә хутунлар, һәм кәң тәртипле көчләр бар икән. Ән-әне белән заманивилык Бейҗиңнең өзгечә шәһәр әндисен шәкилләндергән. Мариода чуңкыр тәсир кылдырганы яна Бейҗиңдәге саны күп һәйбәтлек музейлар. Ula Jungunun Irak qadimdin hazırgıcı bolğan tarixi musabisini sistemlik ifadelep, Jungha mədəniyyətinin mol juglanmasını namayan qılğan. Mario, əyvətlik imaratlar bilan nəfis sənət təfsilatları tağ mövcud. Tarix kitabdiki yazıqlı bolmasdan bəlki bivasta qadam basqılı boludğan həqiqi boşluğa aylanğan dedi. Mario Şanghayğa berib Huangpujang daryası boyda turup Irak nazar saldı. O mundaq dedi. Шанхай ismi jismiga loyiq xalqaroq cho'ng shahar. Shanghayning shahar turmush ritmi bek tez ekan. Ijodiyat kasbi jush urib rivojlanibdi. Turlik muzeyi va san'at bo'shlig'ida sig'dirishchan madaniyat kayfiyati yaratilibdi. Mario Jungu kompartiyasi mamlakatlik birinchi qurultayi xotir sarayiga kirib, chuqur ta'sirlanish bilan bir vaqtda bir xil iniq ro'yi varislikni his qildi. O, Shanghayda Jungunun komunizm tarixi namayan qilingan maxsus xatir sariba degan xabarda mundaq deb yozdi. Bu yerda saqlangan o'jjat, moddiy buyum, kez jurnal, kitob va suratlarning soni nayt ko'p ekan. Bu Jungu kompartiyasi a'zolarining urush azobini yetkish tortgan, davlat kuchi ojizishib ketgan vatanini gullandirish uchun bo'shashmay tirishchanlik ko'rsatganligining guvoyi bo'lib, ularning nishonga intilish qat'iy e'tiqodini tehim namoyon qilgan. Mario munolani bildirdi. Asli maqsadni unutmagandila ishni oxirigacha davomlashtirgani bo'ladi. Jungu kompartiyasi qurilgan kundan boshlabla Jungu xalqiga baxt yaratish, millatni gullandirish ulug' ishlari ustida izlanishga qat'iy tavranmay kuch chiqardi. Bu yanıla Jungu kompartiyasining Jungunun alıq qarab taraqqi qilishini üzüksiz ilgiri surishidiki muhim ma'naviy harakatlantirguchi kuch. Mario mayli Beijing yoki Shanghai bo'lsin, bu shaharlar ham tarixni qadrlaydigan, ham faol yangilik yaratadigan Junguni. Bulibmi üzüksiz alıq ilgirlayotgan, ammo asl maqsadni unutmagan Junguni namoyon qildi dedi. Pakistan muxbiri Akram Jungoda davlatning boy va qudratli bo'lishi bilan xalqning baxti bir gavda ekan dedi. Pakistan kurash taratqi guruhining xalqaro ishlar maslahatchisi Xalid Akram, "Men Jungoning har qaysi joylariga berib, tartib, tampunlik va umidni his qildim" dedi. O'tgan 20 yilda Akram Jungodagi 50 nechta shaharni ziyorat qilib, Beijing, Guangdong, Jiangxi, Xinjiang qatorliq joylarga bordi. U Jungoda davlatning boy va qudratli bo'lishi bilan xalqning baxti bir gavda bo'lib, ikkisining o'ng tanasi bo'lishi ishga oshirilibdi dedi. Umum uzunligi 3000 km keladigan Jungo-Pokiston iqtisod koridori Xinjiangning Qashqardan boshlanib, Pokistonning Gwadar portiga yetib bordi. 2025 yili Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yillik paytida Akram Xinjiangga ikki qatim ziyorat keldi. Akram mundoq dedi: Qanda qilganda shaharning zamonaviyligini ilgiri surishdan bir vaqtda tarixiy madaniyatga varislik qilishda ching turg'ili bo'ldi. Jungu kompartiyasi rahbarligidagi Xinjiang buninga javob berdi. Xinjiang qadimdan tortib sharq bilan g'arbning yipak yo'lidagi almashtirishining muhim tugini bo'lgan. Hozir Urumchi yipak yo'li iqtisod balvog'i yadrolik rayonidagi muhim tugin shahar. Bu shahar jush urib rivojlanish davomida madaniyat yug'urilishining asosini boshdan oxir saqlab kelgan. Urumchidagi Xinjiang xalqaro cho'ng bozorida necha ming do'kon bor. Har xil tovarlar ko'zning yig'ini yaydi. Bu yerda o'zgacha imorat, milliy urf-odat, tovar savdosi mukammal yo'g'urilgan. Har kuni jungoliq, chatalik sayyohchidan yuznachini jalb qiladi. Cho'ng bozor Xinjiangning ixcham ko'rinishi. Bu yerda zamonaviylashtirish taraqqiyoti bilan tarixiy madaniyatga varislik qilish bir-birini to'liqlagan. Nepal muxbiri Bandari Jungu öz intiladigan yuqori sifatlik taksi zamonaviylashtirish qarab muqim qadam tashlamoqda dedi. O'tgan 25 yilda Nepal davlatlik agentligining ijroiya bosh muharriri Sachandira Bandari Xizangga ko'p qatim bordi.
Her qatım ziyaretke bağında kişinin dehtin tartılgan gaya sür taraqiyat özgürüşünü, yani zamanevi ul əslihe, yurtçuqsız tutaştırılgan katnaş tori, özge işinliğen gayret şicaetini, hem de devletin umum əhval eksettirilgen taraqiyat yolunu köydü. Bandari mundaq dedi. Ayropalan Bipayan Çinxay Şizan igizligiden ötüp, Lhasa Gunga xalqıra aydırımı konğanda şunu yes kılımız ki, Jungu Şizan Abdunum rayonu kişilerin nazirdeki çet yirak çigra rayonu emez. Bandari muhbirga özünün köz içini söz etmedi. Şizan'ın deniz yüzüden igiz, coğrafilik şaraiti mürekkep olsun mu, lekin yakşı asralgan yolla çet yirak mahallelerini zich tutaştırgan. Zamanevi öyle ilgirki kesek öylenin ordunu ağan. İliktir, xəbərləşiş, maarif və davalaş mülazimiti ən çət yıraq oltıraqlaşdırış noxtalarını qaplıqan. Çarvıçılıqını təşkilləş, bağvənçilik, özgücə ziraat tarixçılıqı və parnekta köktət işləb çıxırış qatarlıq kəsitlə özlüksü tərəqi qılıb, yezi ıqsadının köp mənbələşkəliğini namayan qılgan. Məhəllə sayahat türü şücətki ahallarının kırım mənbəsini köp etkən. Şəmal küçü generatoru tağdı qat götürgən. Quyosh energiyasi taxtisi kungay tağ bağrığa yeyilgan. Aidilar va apparatlar pakiz energiya bilan ta'minlangan. Bandari yana Jungunun nurg'un joylarini ziyorat qilib, shahar yuzi qiyofasidagi cho'nqur o'zgarishlarni o'z ko'zi bilan ko'rdi. U munolani bildirdi. Jungunun har qaysi sohalardagi taraqqiyoti har kim o'z oldiga ish ko'rish yoki yegani ilgiri surish orqali amalga oshgan bo'lmasdan, balki hamkorlashib, ham turtki bo'lish, o'zaro quvvat ato qilish orqali ishga oshgan. U hargizmi bosqich xarakterlik harakat bo'lmasdan, uningda qurilmilik, imkoniyatlik sijil bo'lishdek uzoq muddatlik alohidlik namoyon bo'lgan. U mundoq dedi. Siyosat kundalik turmushdagi kichik masalalarni yaxshi hal qilgandilar, taraqqiyot ondan mohiyatlik ahamiyatga ega bo'ladi. Jungu özü intildiğen yukarı süpetlik, tekşi zamanılaştırış karab muqim kadem taşlıp, xalık durmuşunu tekimi hatırca, muqim, tekimi erişiş tuyuqsıgı ege kılgan.

Hürmetlik radio dinleyiciler. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı yakında Beijing'a 2029 yıllık Dünya Binakarlık Merkezi dep resmi nam verdi. Beijing dünya boyunca bu şerefe erişken 4. şehir bolup kaldı. Dünya Binakarlık Merkezi Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı bilen Xalqara Arxitektorlar Cemiyeti birleşip tesis kılgan dünyavi şeref mexanizmidir. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı her 3 yılda Dünya Arxitektorlar Yığınını ötküzdüğün şehrini Dünya Binakarlık Merkezi kılıp bekitdi. Bu nam kandaq bahalap çıkılıdı? Bahalaşka erişiş nemeden derek berdi? Beijing binakarlık güzellikini kandaq namayan kılıdı? Kaydı boyunca Dünya Arxitektorlar Yığınını uyuşturgu şehir müddetten burun saylam arqılı qojıqı kılıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı Xalqara Arxitektorlar Cemiyeti Dünya Binakarlık Merkezi Birleşme Komiteti iltimas kılgan şehirler içinden 3 namzat şehrini oldun talap çıkıdı. Andın Xalqara Arxitektorlar Cemiyeti'nin azala kurultuyu olanın içinden kenki nöbetlik Dünya Arxitektorlar Yığınını uyuşturgu şehrini talap çıkıdı. Ahırda Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın baş iş bücürgüçüsü bu şehrinin yığın açılgan yili Dünya Binakarlık Merkezi degen namğa erişidigalygyny resmi jakarlaydı. 29-njy nöwetlik Dünya Arxitektorlar Yığını 7-nji ýa-da 2-nji günü 2026-njy ýyllyk Dünya Binakarlık Merkezi Ispaniýanyň Barcelona şäherinde aýaklaşdy. Yığının ýepileş marasymynda Beijing şäherinin muwamy başlygy Tang Wenhong, Jungu Binakarlık İlmi Cemiyeti'nin kengeş başlığı Xiulun bilen Barcelona şehrinin başlığı Kilboni yığın bayrağını ötküzüp beriş, ötküzü velişini tamamladı. Bu 2029 yıldaki 30. nöbetlik Dünya Arxitektorlar Yığınının Beijing vaqtığı kirgenligiden derek berdi. Rio de Janeiro 2020 yılı, Kopenhagen 2023 yılı, Barcelona 2026 yılı erişkenden keyin Beijing bu şerefke erişken 4. şehir bolup kaldı. Bu 1999 yılı tunji qetim Dünya Arxitektorlar Yığınını uyuşturgandan keyin Beijingnin yan bir qetim dünya binakarlık sahasidiki en yuqori darajalik kat yığını uyuşturuşu hisoblanadi. Beijing 3000 yıldan artıq şehir taraqqiyat tarixiga ega. Hemde köp jayda Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı dünya mirasları bar. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın medeniyet yardımcı iş bücürgüçüsü Naif Faiz mununu bildirdi. Tarihi köçülerini yenilash, şehirlerini qaytı berpa qiliş, ekologiyani asli keltiriş, hemde ammavi boşluk qurilishi qatarlıq alaqadar tedbirler arqılıq Beijing imaratlarının medeniyet salahiyetini qandaq qoldaşlan bir vaqtta şehirlerinin imkanetlik sijil taraqqiyat üçün tökip qoşulduqalıqını namayan qıp berdi. Dünya Binakarlık Merkezi namığı erişiş, aldı bilen Xalqara Binakarlık sahasıdakilerinin Beijing'nin mirasını qoğdaş, şehir taraqqiyat əmeliyeti ve imkanetlik sijil taraqqiyat üstüde izleniş cihetiki itiraf kılışıdan derek berdi. Şununla bir vaqtta bu nam münasib mesuliyet ve Xalqara almaştırı süpsinin iktidarını üstüge eleştin derek berdi. Dünya Binakarlık Merkezi de bahalangan şehirle Dünya Arxitektorlar Yığınını uyuşturuşka mesul bolupli kalmay yana, bütün yıllık faaliyetlerini planlaşı, hem de şu cahideki mahalle, bulup mu yaş evlatlarını faaliyetke katnışka seferber kılış ve medeniyet mirasını koğdaş hizmetine sahne hazırlap beriş gerek. Faiz'nin karışça bulunan Beijing'ni mühim fırsat bilen təmirlap, özünün kuruluş mirasları ve hazırkı zaman şehir taraqiyat neticilerine namayan kılış, hem de bir yıllık medeniyet, maarif, ve kesbi faaliyet arqılıq, xalqara cemiyetinden fikir almaştırış ve özüre hem törtkü buluş imkanetine ilgi kılgan. Beijing bu xalqara supuğu tayınıp, Jungu'nun dünya binakarlık sahasıdaki təsir küçünü yanımı aşırıştın ümit ba. Barcelona'da bu yıl 7-nji ýylda ötküzilgen xalqara arxitektorlar cemiyetinin azala kurultuyda Çinhua Daşöyesi binakarlık

iş lazım. Sub kesipkarları ve istimalçılarının kanunluk hukuk menfaatini koğdaş gerek. Bacı ilişini nazaret kılış, başkuruş ve bacı tekşürüşünü küçe etiş lazım. 6. Rakamlı iktisatını idare kılış sistemisini mükemmelleştiriş gerek. Kanun nizam ve siyaset tüzümlerini takamullaştırıp, tüzülme mekanizmini mükemmelleştirip, devletimizin rakamlı iktisatını idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamanevileşi seviyesini östürüş gerek. Mesul tarmakla nazaret kılış başkuruş aparatlarının hizmet mesuliyetini mükemmelleştirip, iş taksimatı boyunca hemkarlaşış, özara maslaşış gerek. Nazaret kılış başkuruş teknikisi ve vasıtasını yakşılap, yükseldirip, nazaret kılış başkuruş ve idare kılışını yenilik yaratış, işlep çıkırış, ticaret, meblağ silişinin bütün ceryanını sındırış gerek. Süp karhanalarının asasi gevdilik mesuliyeti ve mecburiyetini aydınlaştırıp, sahe talepçallığı mekanizmini berpa kılış gerek. Cemiyet nazaretçiliki, taratku nazaretçiliki, ammı nazaretçilikini kanat yaydırıp, nazaretçilik birikimi küçü şekillendiriş gerek. Devlet xevpsizlikiga dair tüzüm sistemisini mükemmelleştirip, rakamlik iktisat bir xatarliki boyunca xevp xatardin signal biriş, oldini iliş tizgilleş mekanizmi ve iktidar kuruluşini noktuluk küçeytip, yadroluk texnika, muhim kesip, aşkuşluk eslihe, strategiyelik baylık, zor pen texnika, aldın Katar'daki karhana Katar'lığının bir xatar kontrol kılgılı boludağın boluşunu işkaşırış gerek. Rakamlik iktisat terakiyatı'ğı dair nəziriyə tətqiqatını küşeytiş gerek. 7. Rakamlik iktisat xalqara həmkarlıqı'ğı pahalı katınış gerek. Yakından küzütüp, təşəbbüskarlıq bilen işləp, xalqara təşkilatlarının rakamlik iktisat karalmaları sökbütüge təşəbbüskarlıq bilen katınışıp, iki tərəflik, köp tərəflik rakamlik idarı kılış həmkarlıqını kanat eydirip, rakamlik iktisatını köp tərəflik idarı kılış mekanizmini qoğdap ve mükemmelleştirip, Cungu layihəsini vaxtıda oturuq koyuş, Cungu sadasını yanırtış lazım. Rakamlik iktisat devletinin tərəqiyyat umumiyyətik münasibətlik. Biz devletimizin tərəqiyyat ihtiyacı ve imkaniyyətik birləşdirib, devletimizin rakamlik iqtisad tərəqiyyatını yuqur qatlamdan layihələş xizməti və tüzülmə mexanizm quruluşunu yaxşı qilishimiz kerak. Vəziyyətki muhakimi qilib,

Yeni taraqqiyat bosqichi kirgandan keyin davlatimiz taraqqiyotining ichki tashqi muhitida chonqur o'zgarish bo'ldi. Nurg'un yeni zo'r masalalarga duch keldik. Buni to'g'ri tushunishimiz va egilishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda mundaq bir qancha masala ustida nuqtaliq to'xtalib o'taman. Birinchi masala. O'rtaq bishni ishqa oshirishning strategiyalik nishoni va amaliyot yo'lini to'g'ri tushunish va egilash kerak. Davlatning beyg'alligi fuqarolarning hollanganligida ifodalanadi. Boylikni yaratish va taqsimlash har qaysi davlatlar duch kelayotgan zo'r masala. Ba'zi g'arb davlatlarida ijtimoiy boylik uzluksiz ko'payib berish bilan birga boy nomratlik farqi zo'rayib ketish, ikki qutbga bo'linish masalasi uzoqcha saqlanib keldi. Latin Amerikasidagi ba'zi davlatlarda kirim yuqori bo'lmagani bilan taqsimot farqi nihoyat cho'ng. Davlatimizning sotsializm tuzumida ham ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, ijtimoiy boylikni uzluksiz yaratish va to'plash ham ikki qutbga bo'linishning oldini olib, odamning atroflik yetilishiga haqiqiy turtki bo'lib, butkul xalqning o'rtaq beyishida texmi roshan mohiyatlik ilgirlash hosil qilish kerak. Ilgiri bizdikisi tövən kirim səviyyəsi asasıdiki tən təqsimatçılıq idi. Islahat içi vitiştinkin bir qısım rayolla, bir qısım kişilə aval bey idi. Şunun bilən birgə kirim pərqimi tədirci zorayıb, bəzi baylıqlarının namapıq toplanışı, ixtisat, cəmiyyətinin sağlam yürüşüşügə xəvb xətər və xırıs ilib gəldi. Ortaq beyiş, Jongocha sotsializmning mohiyatlik talabi. O'rtaq beyish yo'lida qandoq minish kerak? Biz bu haqda izdinyapmiz. O'rtaq beyish nishonini ishqa oshirishda oldi bilan butun mamlakat xalqining o'rtaq kurash qilishi orqasida tortni cho'ngaytishimiz, yaxshilishimiz kerak. Ondan muvofiq tuzum o'rlashtirimsi orqali ish bilan taqsimotning munosabatini to'g'ri bir taraf qilib tortni yaxshi kesishimiz, yaxshi taqsimlanishimiz kerak. Bu uzoq muddatlik tarixiy jarayon. Biz sharoit yaratib, tuzumni mukammallashtirib, mushu nishon qarab puxta qadam bilan ilgirlishimiz kerak. Yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish davomida ishqi o'rlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish yetakchilikni kuchaytirish kerak. Ishqi o'rlashish xalq turmushining asosi. Iqtisodning ishining ishqi o'rlashga bo'lgan turtkilik kuchini oshirib, ishqi o'rlashish miqdorining ko'payishi va sifatining o'sishini uzluksiz ilgari surish kerak. O'tira kichik mikro korxonalarning taraqqiyotiga madad berib, ularning ishqi o'rlashtirishdagi asosiy yo'lliq rolini joriy qildirish kerak. Ba'zi g'arb ellarining iqtisodiy jihatdagi amaliylikdan ayrilib, mavhumlik yuzini savoqlarini qabul qilib, amaliy iqtisodni uzluksiz zo'raytib, texmi ko'p yuqori sifatlik ish o'rni yaratish kerak. Odam kuchi kapitali selinmisini oshirib, ma'rif sifatini o'stirib, kasbiy ma'rif va mahorat tarbiyasini kuchaytirib,

Emgekçilerinin sapasını östürüp, yukarı sübətlik tərəqiyyatının ihtiyacıga texmi yaxşı uyğulayışıp, kölemlik işsizlik xəvp-xətərinin əqiqi aldını iliş gerek. Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 34. qitimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılığandı sözlügen dövletimizin rəqəmlik iqtisadını üzlüksüz küçeytiş, sərxillaşdırış, zoraytış gerek namlıq sözünün asaslıq kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 8. günü Merkez İktisat Hizmeti yığında kılgan devletimizin terakkiyatıdaki zor nezriye ve emeliyet meselelerini doğru tonuş ve ilgileş gerek namlık sözünün bir kısmını anlattık.

Aka, ayalınız hoşuq geldi. Nime, Sophia hoşuq geldi mi? Usaq, şundaq mı? Dedi Subat, xeyaldan beşini götürüp, ensizlik bilen doktora qarıp. Aka, biz pekayet bimarını hoşuq geldiriş üçün tırıştık. Ayalınız zadı nime kesel. Biz pekat onu təkşürüp, andın bekitereyimiz. Subat, hem kim közlerini doktora tikip, beşini lanıştıp koyup, Sophia'nın kışığı mağdı. O, karvatta boş dinip yatkan Sophia'yı qarıp, ört durattı. Sophia, tuyuqsız közünü palladı içip, etrafı qarıp koydu da, yeni yumu aldı. Uzun ötmey, közünü içip, Subat'a alayıp qarıp koyup, yeni çın yumu aldı. Sophia'nın bu galit kılıqları, Subat'a teğimi ansartıp koydu. Sophia asta-asta ışık geldi. Onun göz aldıdan rengarenk kepinekle uçup yürüttü. O, şunçilik tırışıp kepinekle arasından başka bir nesini fark etmekçi buldu. Lekin kepinekle bağansırı köpüyüp, gözü kamışıp, könlü ilişip gidip atattı. O, şunda kıyınlı batkanda, yıraktan gelgen aciz bir avaz kulakı kırdı. Dəslivədə o bu avazını pərq edəmədi. Bara-bara bu avazı yıqılışıb, onun qutunuş bilindi. O, gözünü asta açdı. Bu çağda kepinəkləm o qayb olğan idi. Sophia, qarğına, mən Subat. Muştabdı qoqtub, cinimlə ağılıbatısın. Gəp qığına, bir yığız bolsun sözünü anlay. Sən çoxum yaxşıb gedisən. Mini ve ballan taşlap gidişke herkes yürgün çıdamaydı, şundak mı? Ben senin alında hatalıqını tonuyum. Seni çokum yakşı asırayım. Kadirleyim. Sen yakşı kalsan, seni nurgun caylağı sayahat kapırım. Sophia, Subat'a tikilip durattı. Onun kalpkı toxtumayı midirlaydı. Çırayı türlettı. Çişleri hoçırlaydı. Subat'ın yüreği ağzığı tıkılıp kalan dek bir yerim oldu da, orundan durup akığı netçi kadem çekindi. Sophia astı astı tenişlenip uyku ketken de kalattı. Subat, iğir kademlerini sürüp sırtkı karapmandı. Sophia bütünlüğü isek gelip etrafı karap, özünün doktorhanın yatkanlığını bildi. O, orundan durmakçı buldu. Ama bedene de güç kuvvet ve hararet kanmağalıqını his kaldı. O, özünün eğri keselgi görüp tarboğalıqını bilip, öpküsü örülüp, iç-içinden boğulup şığladı. Ama onun yeşi yürüküyü tökülüp, közden bir tamçımı yaş çıkmadı.

Gerçi yazılık otur mektep bilen merkezi başlangıç mektepini çoğun yıl ayırıp dursun mu? Merkezi başlangıç mektepini otur mektep memuriyeti başkurattı. Subat, işki mektepinin ilmi modellik vazifesini öte etti. Gülzine, can pidallık bilen işleydiğin yaramlık okutkucu idi. Ama bir kısım kişiler onun arkasından gep söz tarkıtıp, söz çöçeklerine işinip onun uval kılattı. Bundaq vaqtlarda Gülzine ünsiz yığılıp dadını içi yutatdı. Subat həmişe oturğa çıkıp Gülzine'ni ağlaydı. Təsəlli berdi. Subat'nın özü üçün çapan yepişi onun sunuq dilğa aram berdi. Günlərin ötüşü bilen Gülzine Subat'ın yaxşı görüp qaldı. Amma Subat özge çəklimi qoyub Zulpiyani ve ballarını suyduğalıqını, ailesiyle vapasızlık kılmaydıqalıqını etdi. Lekin, başkalar işkisinin yıkıncılık bürgeligidin söz çöçeğe toxtumidi. Zulpiye bilen Subat'nın arası mı, cidel pekatlı üzülmidi. Subat, bərkici öyge kermedi. Zulpiye mu, bərkici uxlumidi. Odildeki tam saatinin ıstırlıksı 12'ni körüstüp durattı. Ama şu vaqtıkça Subat kaytıp gelmedi. Hatta telefonu kılmadı. Uçurum yollap koymadı. Bu, Subat'ta azaldan körülüp bakmağın ahval idi. Zulbiyanın yürüge sıkılıp, işçini bir nemele tadılaydı. O, deriyizinin kilin pardısını kayrışı bilen, ayının kümüş tek süzük şolası Subat işkisinin cüplap koyulgan yastıkı düştü. Zulpiye, koronun darvası taraklap ecelip, Subat'nın kırıp gelişini kütüp, derizden sırtkı karap durattı. Saatinin ıstırlıksı birini gözetti. Lekin Subat'nın karısımı görünmeyi batattı. Onun öksü örülüp, burnu etişip yığılığız geldi. O, hocarısının işçi de uyaktan bu yakın mağattı. Koruğu net çıkıp çıkıp girdi. Ahri, dervazın aldığı çıkıp, hova ayış olası da, sozulup yatkan yolu karıp, hili uzak içtik geldi. Neladın doğru, bir mesnin, on düdümde itkan naqsı anlandı. Yeni neladın doğru, iştlanın sozup, kavaşları alınıp durattı. 25 yılını beri Zulpiye'ye karı gülengedek əgiş birgen mükerem yetip aşattı. Kötürəmi sansan gıldı val digendek, əmdilikte bu tulxudun Subat'nın peşini aylandırıp olanın üyünü buluşuq orunmaqda. Boldu bəs. Zulpiye'nin çıdı ucilige kalmadı. O, ucur üyge kirdi de Subat'nın kompüter üstülünün aldığı kilip tatmadan bir dəsti salam xat qayğızını aldı. Kağızge, Subat, seni mängü keçirmeyme, dep yoğan kılıp yazdı. Yamğurdak tökülgen köz yaşları xatlanı boyu etdi. O, kağızını yırtıp pomlap, yegi taşlap, yen yazattı. Yen yırtıp pomlap, yegi taşlaydı. Ola otursa da, meyli kandak könülsüzlükler yüzbəsi mu, her işkilisi bu ayıldın, ballardın vazgeçmedi. Subat, öydün qeydap çıkıp gelsin mi, sırtını birden ayınıp açıgı yanğanda kaytıp geletti. Ve hiç bulmağandak Zulpiye'nin köğünü ilip, açıgını yandırıp, ertleşip kalattı.

0: ئىشلىتىش يۈكى زىيادە ئېشىپ كەتكەندە، كۆز گۆھۈرىنىڭ ئېلاستىكىلىقى تۆۋەنلەپ، كۆزنىڭ تەڭشەش كۈچىمۇ ئاجىزلايدۇ. مانا بۇ كۆرۈش ئىقتىدار ئاجىزلاشنىڭ سەۋەبى. كۆزنىڭ تەڭشەش ئىقتىدارى ئادەتتە ياشنىڭ چوڭىيىشى ۋە كۆز ئىشلىتىش يۈكىنىڭ زىيادە ئېشىپ كېتىش سەۋەبىدىن تۆۋەنلەيدۇ. كۆزنىڭ تەڭشەش ئىقتىدارى تۆۋەنلەشنىڭ دەسلەپكى ئالامەتلىرى ئادەتتە كۆز قۇرغاقلىشىش، كۆز ئېچىشىش، كەچتە كۆز يېشى ئېقىش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. ئۇ كۆرۈش قۇۋۋىتى چارچاشقا تەۋە بولۇپ، ۋاقىتلىق بولۇشىمۇ مۇمكىن. ياخشى ئارامىغاندىن كېيىن ئەسلىگە كېلىدىغانلىرى ئىنتايىن كۆپ. ئەمما 40 ياشقا يېقىنلىشىشقا ئەگىشىپ، كۆزنىڭ تەڭشەش ئىقتىدارى يېتەرسىز بولۇش مەڭگۈلۈككە تەرەققىي قىلىپ، يېقىن ئەتراپتىكى جىسىملارنى ئېنىق كۆرەلمەسلىكى، يەنى كۆرۈش ئىقتىدارى ئاجىزلاش بولۇشى مۇمكىن. ئەگەر ئۇزۇن مۇددەت ساغلام كۆز ئىشلىتىشكە دىققەت قىلمىسا، ھەتتا بۇنىڭدىمۇ بالدۇر قوزغىلىشى مۇمكىن. بەزى كىشىلەر ئۆزىگە تەسەللى بېرىپ، مەن جىراقنى كۆرەلمەيمەن، جىراقنى كۆرەلمەيدىغان ئادەمنىڭ كۆرۈش ئىقتىدارى ئاجىزلىمايدۇ دەپ قارايدۇ. ئەپسۇسكى بۇ پەقەت ئۇزۇندىن بۇيان داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان خاتا قاراش. ئىش كۆپچىلىك ئويلىغاندەك ئۇنداق ئاددىي ئەمەس. كۆزنىڭ تەڭشەش كۈچىنىڭ تۆۋەنلىشى جىراقنى كۆرەلمەسلىك ياكى يېقىننى كۆرەلمەسلىك بىلەن مۇناسىۋەتسىز بولۇپ، بەلكى كۆز گۆھۈرىنىڭ ئېلاستىكىلىقى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ. جىراقنى كۆرەلمەيدىغان كىشىلەرنىڭ كۆزنىڭ تەڭشەش ئىقتىدارىدىمۇ مەسىلە كۆرۈلىدۇ. ئىككىسى قوشۇلۇپ كەتسە، تۇرمۇشتا ئۇچرايدىغان ئاغرىق نۇقتىسى تېخىمۇ كۆپ بولىدۇ. يېقىننى كۆرمەكچى بولغاندا جىراقنى كۆرەلمەيسىز، جىراقنى كۆرمەكچى بولغاندا يېقىننى كۆرەلمەيسىز. دائىم ئىككى كۆزەينەكنى ئالماشتۇرۇپ ئىشلىتىش، ئۇنى دەپ بۇنىڭدىن قۇرۇق قېلىش كۈندىلىك تۇرمۇشقا نۇرغۇن قولايسىزلىقلارنى ئېلىپ كېلىدۇ. تېخىمۇ مۇھىمى، ئۇنىڭ ئۆزلۈكىدىن ساقىيىپ كېتىش ئىنتايىن تەس. پەقەت پەيدا بولسىلا ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولمايدۇ. جىراقنى كۆرەلمەيدىغان نۇرغۇن كىشىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا، بۇ تۇرمۇشتىكى بىر چوڭ قىيىن مەسىلە بولۇپ، ئىلگىرى قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭ كۆز ئىشلىتىش بېسىمى ئاساسلىقى ئوقۇش ۋە يېزىشتىن كېلەتتى. ئېلېكترونلۇق ئۇچۇر دەۋرىگە قەدەم قويغاندىن كېيىن، بىز ھەممە يەردە بار بولغان ئېكران تەرىپىدىن ئۈزۈل كېسىل ئايرىلالماس ھالەتكە چۈشۈپ قالدۇق. ھەر ۋاقىت توردا بولۇشتەك تۇرمۇش ئادىتى بىلەن بىللە، كۆزگە بولغان خىرىسمۇ ئوخشاشلا سايدەك ئەگىشىپ يۈرۈۋاتىدۇ. خىزمەت جەريانىدا كومپيۇتېردا ئىش بېجىرىشتىن تارتىپ، يىغىن ئاچقاندا پروكسىيە ئېكرانىغا قاراشقىچە، ئالدىنقى سېكۇندتا يان تېلېفوندا پوچتا يوللانمىسىغا جاۋاب قايتۇرۇشتىن كېيىنكى سېكۇندتا تېلېۋىزور ئېكرانى ئارقىلىق ھەمكارلاشقۇچىلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇشقىچە، بېرىش كېلىش يولىدا ئاپتوموبىلنىڭ ئەخلىي ئىقتىدارلىشىش دولقۇنىغا قارىغۇچە، ئۆيگە قايتقاندىن كېيىن بولسا تېلېۋىزور، كومپيۇتېر، تەكشى ئېكرانلىق كومپيۇتېرلار نۆۋەت بىلەن ئىشقا چۈشىدۇ. ھەتتا ئۇخلاشتىن بۇرۇن يان تېلېفوننى كۆرۈپ قويىدۇ. ئۇنىڭدىمۇ قىزىقى، بەدەن چېنىقتۇرۇش ئۆيىگە ئوخشاش جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن ساغلام بولغان سورۇنلاردا يۈگۈرۈش ماشىنىسىنىڭ ئۈستىدە يۈگۈرۈپ بىر تەرەپتىن كىنو كۆرۈشمۇ مۇمكىن. كۆزنى زىيادە ئىشلىتىش، كۆرۈش قۇۋۋىتى چارچاش قاتارلىقلار ھازىر بارا بارا نۇرغۇن كىشىنىڭ ھازىرقى زامان كېسىلىگە ئايلانماقتا. ئالاقە تورى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا ئوتتۇرا ياشلىقلار توپىغا سىڭىپ كىرىپ، ئوتتۇرا ياشلىق بېشىنى كۆتۈرەلمەيدىغانلارمۇ بارغانسېرى كۆپەيمەكتە. كىشىلەر ئالقات چىلاپ ئىچىش، كالتسىي تابلېت يېيىش بىلەن ئالدىراش بولۇۋاتقاندا، كۆز بىزنىڭ كۈتۈنۈش چېڭىمىزدىكى توردىن چۈشۈپ قالغان بېلىققا ئايلىنىپ قالدى. كۆز گۆھۈرىمىز خۇددى توختىماي فوكس تەڭشەپ سۈرەتكە تارتىدىغان فوتو ئاپپاراتقا ئوخشاش، كارپىكسىمان مۇسكۇلنىڭ يۈكى بارغانسېرى ئېشىپ بارماقتا. سىز تېخى ياش، لېكىن كۆزىڭىز ئېرىپ ھالدىن كېتەيلى دېدى. كۆزگە سەل قارماسلىق، ئۇنىڭغا توغرا قاراش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇنىڭغا ياخشى مۇئامىلە قىلىش، ئەھمىيەت بېرىش، قۇرامىغا يەتكەنلەر جىددىي قىلىشقا تېگىشلىك مۇھىم ئىشقا ئايلىنىپ بولدى. ئاڭلاپ بۇ يەرگە كەلگەندە كۆپچىلىك زىيادە جىددىيلىشىپ كەتمىسىمۇ بولىدۇ. كۆزنىڭ تەڭشەش ئىقتىدارى تۆۋەنلەشنى ھەل قىلىش لايىھىسىمۇ دەۋرنىڭ تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ بىزنى غەم ئەندىشىدىن خالاس قىلىدۇ. 1959 يىلى يەر شارى بويىچە تۇنجى تەدرىجىي ئىلگىرىلەش فىلىمى دۇنياغا كېلىپ، 10,000 چاقىرىملىق يول دەپ نام بېرىلگەن. تەدرىجىي ئىلگىرىلەش ئەينىكى يەنە كۆپ ئارىلىقلىق ئەينەك دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بىر پارچە ئەينەكنىڭ ئوخشاش بولمىغان قىسىملىرىدا بىرلا ۋاقىتتا كۆپۈنكى لېنزى بىلەن پېتىنقى لېنزى پەيدا بولۇپ، كىشىلەر كۆرۈش بۇلۇڭىنى ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق يىراق يېقىنلىقىنى ئېنىق كۆرەلەيدۇ. يەنە 9 ئەۋلاد مەھسۇلات ۋەنلىلۇ ئېكسار يۈرۈشلۈك مەھسۇلاتىنى بازارغا سالدى. ئۇ سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار تېخنىكىسىغا تايىنىپ لايىھەلەنگەن بولۇپ، كۆرۈش يولىدىكى تۇنجى كۆرۈش سېزىمى ھەرىكەتلىك ئىنكاسىغا ئىگە تەدرىجىي ئىلگىرىلەش ئەينىكى ھېسابلىنىدۇ. 10,000 چاقىرىملىق XR لېنزىسىنىڭ ئەڭ يارقىن بۆسۈش ئېغىزى شۇكى، ئۇنىڭغا چوڭ سانلىق مەلۇمات ئانالىزى ۋە AI مودېل قۇرۇش تېخنىكىسى قوللىنىلغان بولۇپ، نۇرغۇن ئابونتلار ئىشلىتىدىغان سانلىق مەلۇماتلار توپلانغان ۋە تەھلىل قىلىنغان. ھەمدە 3D تېخنىكىسى ئارقىلىق تاقىغۇچىلار تۇرۇشلۇق كۆرسىتىش مۇھىتىغا تەقلىد قىلىنغان. بۇ لېنزا مۇتلەق كۆپ ساندىكى كىشىلەرنىڭ ئىشلىتىش ئادىتىگە تېخىمۇ يېقىنلاشقان. Өткіліш жарияныда текімі еніқ болған өткір көрі сезімге егі болыш әмәлгі ашырылған. Елгірі түнші қеттім тәдіреже елгірләш әні кітақаш үшін 3 күндің 5 күнге чі масыл шеш жарияны кетедіған болып, нұрғын кішілі ішіні башлап қойыпла болды қылып, сәвірчалықын йоқтатты. Бұның селеш тұрғанда, еңідің дәрежесі өстірілген 10,000 чақырымлық ел XR юрішілікі пәкәт бір күнділа көп сандық абонтла пүтілләй масыл шеш кеткелі болыдыған сәвиян яратты. О, еңімі елгірген алды түшендіріп мондақты дей. Bu sağlık məlumatla bəlkim xaslaşdırışının bir qədimiga aylınıb, bizni kəlgüsüdə texmi toğra halda bir adamni qaratmalı qal qilish layihəsi bilan ta'minlashi mumkin. Texmi muhimi 10,000 chaqirimlik yo'l XR sistemisi ilgirki tadrijiy ilgirlash aynikidan halqib ketdi. Aynakdagi muqim fokus orliqi sababidan faqat ko'rish chizig'ini yuqori tuman yotgab, muvofiq ko'rish nuqtasini izdigandila ondan yiroq yaqinni tangshigili bo'lmasdan, yana har qanday nuqtadanmi ko'rgili bo'ldi. Бүгінгі күнде күнделік тұрмышта, далыда, сәпәрге чықыш, іш бежіріш, ес қылыш қатарлық мәнзірлі барған сүрі көпейді. 10,000 чақырымлық ел XR системісі бізді техмі бейхәтер, автомобилай дәш тәсіраты, яке ел үріш тәсіратыға, техмі азады көз шылтыш тәсіратыға, егі қылып, көп ұқтадарлық мәнзір алмаш тұрышны қалығанча ішқа шұрып, ехтияжлық кішілігі техмі яқшы шылтыш тәсірат еліп келеді. Тәдіреже елгерлі шайникінің кәлгісігі ниспеттен Линго яны нұрғын үмітләні күтті. Мән бұндақ яқшы үскілінәдің пайдылынып, көпчілікке көздің тәңші шықтыдарының төвәліші қейріштен дерек бәрмейді қалықы. Қанчы балдыр түзәсі, тұрмышыға шүнчі ярдан берді қалықыны әйтішін үміт қалымын. Елгері көзәйіне кәспей асаслығы еніқ көріш мәсісін әлқылатты. Азыр біз істималчыланы яқшы көріш, ұзын көріш, рахат көріш сәзгісіге егі қылып, сағлам, бейхәтәр, йоқыр өнімлік тұрмышы солыны бәрпа қылышны техімі көп ойлышымыз. Линго мұныларына бүлдірді. Бірінші, көз сағламлығы пүтін аятлық дәуірелекедікі көз сағламлығы башқұрышқа четалуды. Қаплаш дайресі кәң. Ішкінші, бұл кәс бұрыш вәй есетқі толған, экологияның әуірішімлікі наайты күшілі. Үшінші, көз сағламлығы кәспінің ойыш күші бізіне техімі яқшы көріп, техімі яқшы кәлгісігі үзіләндірішкі үндейді. Көпчілік бірлікті наайт әхметлік кішіләні қылуды. O yana aktiv köz sağlamlıqı ideyesini qayt-qayta təkidləb, stimacılarının öz közünün sağlamlıq əkvalini təşəbbüskarlıq bilən düşünüşü, təşəbbüskarlıq bilən tallab təkşürüşü, təşəbbüskarlıq bilən arılışı, körüş sizmi məsəlçi görülgəndə andın özün közgü köngül bilişini oylamaslıqını təşəbbüs qaldı. Dünyanın arqasiyalardaki kişilərinin jiraqını körüşüge yardan beriş. Lingo ilgiri köp qitim yaşı ösmirlərinin jiraqını körəlməsli kesilinin aldın iliş və onu tizgilləş, quramqı yetkən kişilərinin közünü asıraşqa alaqıdar pahaliyyətlərdə çonqır təsiratı boğan. Bugünkü gündə başqalarqı köngül bilişdən tartıb, özü və xizmətdaşları dostlarqıcə özün kəsib tərəqiyyatdın texməqi qinəb gerişməkdə. Köz sağlamlıqı həm adam bir ömür köngül bildiğən tema. Hər bir yaş basqıcı bir-birgi ziş bağlanğın. Bugün texim köp ayalğanda közünün ədisi teximi roşan boludu.
1: Adash at bog'chiga berib 10 kilometr yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemiz deb biz ichatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qitim o'ynamdik. Baskucha, pay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bas ichatdik. Hozir chiniqishni bas ichimiz. Әй, тақ жоқысығы еңі бір аз ғайрат қылсамды шықыды кен мән. Елгірі бекашылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы шықым ә. Саламәтліге ән баған сұры яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет бер әйлі.
0: Қадырлық достылар, түвендегі қызықарлық белімлерден аңлап бақайлы. Құшқашының бойын қысымыдегі сүңәклерінің саны, зұрапының бойын қысымыдегі сүңәклерінің санының бір хәсі көп. Дүниядегі ән кичік айропланың иғырлығы аран 75 килограмм, егізлігі 1,2 метр әтрапыды болып, қытадары нормал айропланың екі білін асасан оқшаш, әмі пәкәт бірлі адам ұлтыралайды. Тәбиет дүниясыдегі 80% чанлышыны хәсәлләрісі тамамлайды. Тағда әксада арқылық надоныш оллаға үкем қығылып олуды. 12 saat içinde köz çimildi deyiş və köz yumuşluğun otturucu vaxtı təxminən 1,2 saat ətrapıdır boludu. Köpünce kişilər jirik boğan yeməklərini yiyəndə, o yeməklik məli soğuk, yəkə ısıq bolsun, adət xarakterlik püləb qoydu. Tömür tümşüq tərəklərini sekundluğu 15-16 qitim çoxulaydı.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümə. Tamak yeginizde üstünüzü yurtdım. Xizmet qılıwatqanınızda ekranı yurtdım. Üygenginizde kitabı yurtdım. Şikdin çıqınınızda Mən faqatla yolunuzu yurtdışında oylayım. Herkes mi kop kurup oyunu yurtdıp kəmbəl energiyanı bekarlı ısırap qığım yok. Mən bir çıraq. Yox çığınızda beni öçürüm. Qaydışınızı saxlayım. Beni yurtsız, mən sizni yurtdım.
0: Bugünkü kunda dünyada 2000'dan artıq ösümlük bağçısı bar bolup, ular 100'dan artıq dövlətge tarqalğan. Dağlıq ösümlük bağçılarının əhəmiyyətlik parniki, mol ösümlük türü uzun tarixi boğalıqdan sayaçilərini bir yılın tört pəsildə güzel güllərdən uzurunuş imkaniyyəti gəgə qılıplı qamay, yana ösümlüklərinin köp qıllıqını qoğdaş, ətvarlıq ösümlüklərinin qoğdaş gerəklikini mi əskərtədi? Birincisi, Əngiliya xancəməti ösümlük bağçısı, kiv bağçısı. Kiv bağçısı dünyadaki en dağlıq kölümü en çoğun ösümlük bağçılarının biri. Şunaqla ösümlüklərinin türge ayrış ilmi tətqiqatının mərkizi. O, London'nın qarbi cənibidiki Times Teriyası boyuğu caylaşqan. Kiv bazırının nam bilən atalgan. Kiv bağçısının tarixini 1759-cı ilgici sürüştürüşkü buludu. Əsildə o, bir xüsusi xan cəməti ösümlük bağçısı bulub, dəsəbdə onun kölümü aran 3,5 hektar idi. 200 nəcillik tərəqiyyət arqılıq külümü təxminən 120 gektar kildiğən xan cəməti çoğun üsümlük bağçısıqı özgərgən. Bağçıda alt parnik, əvrişk sarıyı, kütübxana və 1000 yıllık uruqan bir qatarlıqla bağ. Bu yerdə dünyağı məlum boğan 50 min xılığı yıqın üsümlük bağ olub, bu bağçıdaki palmi dərxi parniki dünyadaki əngdanlıq parniklanın biri. Şunaqla bəlgi xarakterlik kuruluşu hesablandı. 1848-ci ilde kurulgan çoğun tüptiki bu parnikka her xil tropik bəlbaq yamburluq ormini ösümlikleri tikilgen bulup, bunun içi de nesli kuruş kırdabığı berip kalgan, hatta nesli kurup ketken türlermi az emez. Onundan başqa, Kiev bağıtısını nurgun dağlıq sənətkarla birlikte layiligen. 2003-ci ili bu bağça mol ösümlük türleri ve uzak tarihi bilen Birleşken Devletler Təşkilatı Marib Pən Mədiniyet Təşkilatı tərpidin Dünya Mədiniyet Mirasları Qatarı'ğı kırgüzülgən. İkincisi, İhtaliya Padova Ösümlük Bağçısı. İhtaliya Padova Ösümlük Bağçısı dünya boyunca tuncu bulup Dünya Mədiniyet Mirasları'ğı kırgüzülgən Ösümlük Bağçısı. Ösümlük bağçısının ilgən yer külümü təxminən 22 min kvadrat metr bulub, hazır bu bağçıyan ila pən tətqiqat bağısı qılınıb sırtqı içi bitildi. Padova ösümlük bağçısı Padova daşösüge təbə bulub, 1545-ci ili qurulgan. Padova ösümlük bağçısının layilinişi özgici alaydılıkı igi bulub, 4 qaydılı kvadrat şəkirlik terixçilik külçiki 40 şəkirlik kesişkən yolunu qoruşab layilengən. Otur əsirdiki işki oylu güllükünün qurulması bilən bir dekalda hazırgıcı saxlınıb qalgan. Üçüncüsü, Singapur ösümlük bağçısı. Singapur ösümlük bağçısı tunji dünya mədəniyyət mirası sübtidə, dünya boyunca bu şərəfkə tunji erişkən sıx bəlbağ ösümlük bağçısı hesablandı. Singapur ösümlük bağçısı 1859-cı ilə qurulğan bulub, igilgən yer külümü 74 hektar kəlidu. Ösümlük bağçısı tropik bəlbağ ösümlükləri, bağvənçilik gülgiyalarını tədqiq qilish və yığış bilən dağlıq bulub, 20 min xıldan artıq subtropik bəlbağ bilən tropik bəlbağı təvə danlıq gülgiya və qımmətlik dal daraqlar var. Törtüncisi, Braziliya Rio de Janeiro ösümlük bağçısı. Rio de Janeiro ösümlük bağçısı Braziliyada ən burun planlanğan ösümlük bağçısı bulub, 1808-ci il qurulğan. Bu bağça Rio de Janeiro şəhərinin cənubi rayonudakı Corcovado tiği etkigi caylaşqan. İgilgən yer külümü təxminən 140 hektar bulub, 8 min xıldan artıq ösümlük bağ. Bunun üçün nurğulları az uçuraydıqan türlədür. Rio de Janeiro ösümlük bağçısı Braziliyanın mühim təbii baylığı bulublu qamasdın, bəlki dünyadaki ən mühim ösümlük tədqiqat mərkizinin biri hesablanıdır. 1992-ci ili Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Marib Pən Mədəniyyət Təşkilatı tərpidən Callıqlanı Qoldaş rayonu qılıb bekitilgən. Bu bağçının sırtqı körgəzmi rayonu da 100 yıldan aşqan nurğun yağaş qoluq ösümlüklə bağ. Ula igiz və məyvətlik bulublu qamay, bəlki dərəxolu da tövəndin yuqurqı qarab, muh, paportnik qatarlıqlamı zic özkən. Bundaq əhvalını başqa ösümlük bağçılarda uçurat qılıb olmaydı. Rio de Janeiro ösümlük bağçısı yenə nurğun mədəniyyət yadigarlıqları saxlanğaşqa, bu yer Braziliyadiki nuqtuluq mədəniyyət yadigarlıqları orunu bulub hesablandı. Beşincisi, Avustraliya Melbourne xan cəməti ösümlük bağçısı. Melbourne xan cəməti ösümlük bağçısı Avustraliyadiki ən dağlıq ösümlük bağçılarının biri. Şundaqla dünya boyunca ən yaxşı layihələngən ösümlük bağçılarının biri bulub, təxminən 40 hektar kilidir. Bu bağçının layihələnişi 19-cu əsrdəki bağ orman sənətini əsasi tema qılğan bulub, içində az uçraydığan nurğun qiymətli ösümlüklər bilən Avstraliyanın yerlik alayda ösümlükleri var. Melbourne'da kış pasılda kuru üşkü bulmağışka, bağcıda tropik belbağ, subtropik belbağ ve mötüdül belbağı teve varlık türdeki deldiraklarının hemisi dügüdek özelliydi.
6: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
7: Melçe Uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
8: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adem yerli açarçılık içinde durvatıdı.
9: Vaba ve muhit bulgunuşumu naidi korkunuşluk.
6: Şundak. Emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
9: O ne mi?
6: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyyar teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.
0: Qadirik dostlar, nime üçün yeşil rangli güllər nəyitə uçuraydı? Gülbərgi hüceyrəsindəki pigment gülbərginin rəngini belgeləydi. Əməliyyətdə dünyada gülbərgi yeşil rangli güllər nəyitə köp. Məsələn, yeşil gülçimən, yeşil çini gül, yeşil cüxar gül qatırlıqlar. Onun üstəgə yeşil rangli güllər mə başqa rangdakı güllərdən anca az əməz. Ondaqda yeşil rangli güllər qandaq şəkilləndi? Biz aldı bilən gülbərgi rənginin şəkilləniş prinsipini düşünüp baqaylıq. Gülbərgi hüceyrəsindəki pigment gülbərgi rəngini şəkilləndirdiyən tüp amil. Adətdə bu pigmentlər karotinoid bilən sianidinni asas qılıdı. Karotinoid asaslıqı güllərini qızıl, qızğıç seriq, seriq rənglərə kirgizidi. Sianidin asaslıq güllərini qızıl, kök, sösni rəngə kirgizidi. Bunun içində sianidin şu gül özkən rayonundakı havanın kislota işqarlıq dərəcəsinin oxşumaslığına əsasən özgürüdü. Məsələn, həşq piçək gülbərginin ətigəndə kök rəngdə düşdən kin qızıl rəngə özgürüşü dəlmüş səbəbdəndir. Bir gün içində ətigəndin keçkicə havadakı karbon dioksidinin quyuqluğunun eşiğə gəşib, həşq piçəknin karbon dioksidini sümürüş miqdarı tədricən aşıdı. Bunun bilan gül tərkibindəki kislotalıq maddələr üzüksüz köpüydü. Şuna gülün rəngi mə kök rəngdən astasta qızıl rəngə özgürüdü. Biz daimi uçurtdığan ağ rəngli gülbərgi əməliyyətə heç qandaq pigmentni öz içə almaydı. Onun ağ rəngdə buluşidiki səbəb gülbərgidə uşaq köpükçülərinin babuğanlıqıdır. Əgər qızıqsanız, bir tal ağ rəngli gülbərgi tepib, onun yüzünü barmaqınız bilan yenik besib, köpükçülərini sıxıb çıxırsanız, gülbərginin əməliyyətə süzük halat işkəlikini bayqaysınız. Onundan başqa, gülbərginin rəngi yana gülünün özüş mühit bilan zic münasibətlik buludu. Məsələn, gün nurunun küçüklüyü, temperatura, nəmlik, topunun uzuqluq şəraiti qatarlıqlar. Ən dəsəbki məsələgə kəlsək, gülbərginin yeşil rəng asılı qılalışıdiki səbəb gülbərgi hüceyrəsidiki xlorofilnin rol oynayışdan buludu. Yeşil rəngli güllərinin bərginin tərkibindəki pigment dəl xlorofil bulub, xlorofil quyaş nurudiki köp qısım qızıl və binəpşi nurunu sümürüş bilən bilə yeşil nurunu qaytırdı. Bunun bilən gülbərgi yeşil göründü. Adam gözünün yeşil güllərini pərq etişi bir qədər töyən buludu. Ondaqda nemiş üçün nurgun kişilər yeşil rəngli güllərini az uçuraydı dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu köpçülüknün xata qarışı. Yeşil rəngli gül əməliyyəti az əməz, pəqət kişilər adət xarakterlik onunğı səl qarğın. Maqalının 5 tətilgə ilanğan gülçimən, cüxar gül, çini güldün başqa, gülbərgi yeşil rəngli güllərdən kürküm gülü, qonqıraq gül, ətir gül, kiçik bəliz gül, kətirən qatarlıqla bə. Amma ösümlüklərinin yopurmıqı, qoli qatarlıq qısımlarının köpüncisi yeşil rəngli boğaşqa, yeşil rəngli gülbərgi asalla kişilər tərpidin səl qarıldı. Yəni, başqa rəngdəki gülbərgilərə seleştirğanda, insanların yeşil rəngli güllərini pərq etiş ehtimallıqı bir qədər tüvən buldu. Şuna dünyada yeşil rəngli gül yox əməz, bəlkə rəngarəng güllər arasında ula özlərini yuşurub qoyğaşqa kişilərin gözgə asallıqca çılıqmay qalıdı. Yeşil rəngli güllər qandaq qılıb əvlad qaldırdı. Ösümlüklərin köpüşü gül çin arqılıq əməlgə aşıdı, amma ösümlüknin özü çanlış almaydı. Ula həmişə sırtqı küşünün yardımıda çanlışını tamamlaydı. Adətdə, yəni çanlış usulü aşərətlə arqılıq çanlışış, şəmal arqılıq çanlışış, quşla arqılıq çanlışış tap ayrıldı. Bunun isə də əsaslıqı aşərətlə arqılıq çanlışış bilən şəmal arqılıq çanlışış bulub, adi qılıb etqanda, aşərət yəki şəmal arqılıq gül çanlarını tarqıtıdı. Özümlüklər zor miqdardakı aşərətlərini cəlb qılış arqılıq çanlaşdırış xizmətini tamamlaydı. Aşərətlərin köpincisi rəngdar güllərini yaxşı gördü. Mündaqsa etqanda, yeşil rəngli gülbərgi asalla aşərətlər tərəfindən səl qarılıb qalıdı. Bıraq, köp sandakı yeşil rəngli güllər bir qədər əqıllıq bulub, ula şəmalının yardımı bilən çanlışını bilidi.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yakından bu yan linfa hücayrilerim ve kesellik karşıtırgıcı hücayrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyeler beden əzalarımğa xalıqancı buzğunçılık kılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik. Xizmətim normdan eşib gidip tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən evrez yoluğa ikip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kaliplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli radyonuş dostlar, programımız kayıtıp geldik. Malum ki turmuş güzel. Tabiat dünyasının türlük hayvet manzarası bilen o tehmi güzel. Tabiat dünyasındaki bu hıl güzellik her vakit bizini hazırlandıralaydı ve zohlandırıp duralaydı. Kuşla bağla bilen güzeldir. O şu bağcıdaki közünü kamaştırdığan renkle arkalık peylerini kandak renkli bezeşini, bağdaki monluk köyünü özünün sayraşlarına mücessemleşini bildirdi. Töge kumluk bilen güzeldir. Çünkü o kumluklarda yaşayıp, kumluklardaki barhallarını öz şekliyle aylandırgan. Kumlarını öz rengide tesvirligen. Kit deniz bilen güzeldir. Tip deniş deniz suyu örkeşlevatkan dolkun ve şiddetlik ikla onun hayatının bir kısmı aylangan. Demek turmuşun her bir demleri en şundak güzellik dolgan. Biz her birimiz turmuşun en güzel bir kısmı. Şu özümüz turgan cayını en güzel hale tipadiler çıkıcı. Bu güzel turmuşta her birimizge bəxt, ahmet, yar bolsun. Güzel küylerimiz devamlı siler.

Radionu ustosla programımızın davamlaştırıvatımız bir yaş, bir muvaffakiyet şunasını meslehet soraptı. Muvaffakiyet şunas yaşının ahvalını ufkup, onun gümündak depti. Siz voleybol, basketbol musabıkalarını köygen mi? Bu musabıkalarda sep kalay mı kalışıp, tener keçilerin ruhu düşüp, arka arkadın numarığı erişemigen de, teriner kısıkı toktaşın talep kılıdı. Bunun diki maksat tenerkeçilerini strategiya cihetini yetekleyip, keyfiyatını turaklaştırıp, vaziyatını oluşup, musabıkada yakşı neticeye erişiş. Muvaffakiyet şunasının bu gepleri bu yaşka intayin təsir kıptı. Demek, bundaq işler turmuşumuzda mı yolu kıptırdı? Siz mu kişilik turmuşunun çelişişlerde aqaqıdın məğlubiyet küşürsünüz, bırak etim kısıkı toxtap, birdemlik cimcitliğinin huzurlanıp, kalanızdaki kalayma kalışıp yetken fikirlerini bir yerge merkezleştirin. Tecrübelerinizi yekülen, yeni baştan plan tüzün ve kayıtı atlanın. Bana bu kısık toktaş kişilik hayatta işlemi hesaplanması mı? Lekin o onsuz ehvalınızda onşap, şençinizde çınıtıp, oranınızdan destürüşünüzde, kalbigi yüzünlüşünüzde türtki buluşu mümkün. Seminizde bolsun ki, kısık toktaş köp pop kese, ilgirleş kaidesi ıxlap buludu da, kalbi kılıç pürstünüz koldun ketudu. Şuna toktaşınız kısıkı bolsun dostum. Çoğunlarımızdan bir gipi ba, astı mangan mı mangan, toxtap qalğan bək yaman. Şuna muvaffaqiyyət qazanış yoludaki dostlarımızğa şunu tavsiye qilimiz, arğan bolsunuz aram ilin ve yana dərhal yolga çıkın. Muvaffaqiyyət her birimizgi yar bolsun, köylerimiz davamlıqsız üçün.

programımızın damlaştırıvatımız 11 yaşı kirgen bir bala futbol oynayıp etip, ihtiyatsızlıktan hoşnisinin derizisini çekip koydu. Hoşnisi onunla bunun için tölem tölep verişini etti. Şu çağda bu pulun helili küçü bayıydı. O pulga 13 tohu seti bağlı bulattı. Bala dadısıga özünün hatalık ötküzüp koyuqallıkını eğitividi, dadısı onunla mesuliyetini zimmisi gelişini eğitti. Ben de nerede mi 13

Radio Avustoslar programımızın da anlaştırılatımız muhabbetki intilmeydiğen adam yok. Turmuşta hemimiz muhabbetki intilimiz. Emeliyette muhabbetki iyi buluş tesemez. Fakat biz onu Çin mühendisi bilen düşensekle. Muhabbet o kandaktır gaybi nersemez. Onu siz en adli nerslerden izden. Turmuşta her işte muhabbetlik nezirınız bilen karısınız, muhabbetlik kalbiniz bilen muamilikisiniz, her cayda turmuşun güzellikini iskulalaysız. Elbette turmuşta meyli kız yiğitle otursudaki muhabbet bolsun, meyli dostla arısıdaki anı balı otursudaki muhabbet bolsun, hemisi turmuşun beziki. Hayatımızın manası, her bir günümüzde kımmetki iyi kokucu. Şuna biz iyi boğan her bir muhabbetini kadirleşini bilişimiz, onun huzurunu hem başkalarına ata kılışını bilişimiz gerek. Muhabbetlik durmuş her birimiz giyar bolsun. Muhabbetlik köylerimiz nöbette huzurunlarda.

Қадірлік достар, 2026 жылы Джунго Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылының басталыш жылы. 105 жылдан бұян партиямыз Джунго халқыны бақытқа еріштіруш, Джунхуа милетіні гүлдендіруштен ибарат әсіл мақсат ва бұрышны баштан ақыры чың сақлап, бүтін мемлекеттікі әр милет халықны бошашмай күреш қылышқа іштіпақлаштырып ва етекләп, Джунхуа милетінің нәчімің еллік тарихыдегі әң ұлық дастаны бүтті. Тарих яңа халқылық басқышқа қадам қойды. Бу жылдан буян Башуджи Си Цзиньпин 15-ші 5 жыл мезгілдегі иқтисади ижтимаи тараққиятның мұйым стратегиялық вазифаларын бекітіп, жоғары сипатлы тараққиятны пухта ілгері сүріш, күшіні мәркезлаштырып, өз ішімізді яхшы қылышқа дайыр бір қатар мұйым тәдбір орынлаштырмаларын шығарып, 15-ші 5 жылны яхшы башлашқа жетекшілік қылды. Әмді Джунгочи заманауилаштыруш құрылышында тырышып, яңа вазият яратайлы. Башуджи Си Цзиньпиннің бу жылдан буянкы дәүләтне идара кылыш хатирәсе мавзулык юришлек хәбәрбезнең юқыры сыпатлык тараҡҡият ҡатты тәүрәнмәй илгәре сүрелеп 15-нче башланы яхшы башлаш тырышып эш ҡашырылды дигән ҡисми диҡтанлады булды. Отыра узаҡ мәзгиллек жерек план арҡылыҡ иҡтисади ижтимаи тараҡҡиятҡа етәкчелек кылыш партиябызның дәүләтне идара кылыштыҡи бер хил мөһим усулы. Джунхуа милетінің ұзақ мұддәтлік ұлығар ішілерге ұрады бағылыған 100 жылық чоң партия 2026 жылы үстіге алыдыған тарихи вазипінің орныны инық бекітті. Башуджи Си Цзиньпин мұндақтыды. 2026 жылы 15-ші 5 жылының басталыш жылы. Іш қылып нәтиже яратқучылар ақырғы нәтижені алдын пиланлайды. Муаффақиет қазанғучылар ішінің басталышыда алдын пилан түзеді. Біз нишан вазипаларны бекітіп, ішеншіні чыңытып, вазиеттен пайдаланып ілгерілеп, yoqori sifatlik taraqqiyotni puxta ilgari surib islohot ichivetishni yanamu umumyuzlik cho'nqurlashtirib umumiy xalqning o'rtoq beyishini ilgari surib jungo mo'jizasining yangi sahifasini davomli kutishimiz kerak. Davlatimizning taraqqiyoti strategiyalik fursat va xavf xatar xiris tang mavjud bo'lgan mo'ljarligisiz iniqsiz omillar ko'payayotgan mazgilda turibdi. 15-ci 5 yil məzgili sosialistik zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən işqaşırışda asasını puxtalaydıqan, omumüzlük küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Muşındaq tarixi yönülüş aldıda, qandaq qılğanda küş olab yügürüş müsabıqısıdı ki, halqılıq bir tayaqni yaxşı yetközgülü buludu. Başlaş omumi vəziyyətki münasizətlik, qədəmni iliş kiyinki müsabını bəlgiləydi. 1-нче 20-нче көне Башуджи Си Цзиньпин өлке министрлык дәрәҗәлек асаслык рәһбәри кадрлар партия 20-нче нәүәтлек мәркәзе комитеты 4-нче умуми йыгынының ройыны үгүнүш, изҗиллаштыруш махсус мөхәкеме курсының ичилиш мурасымында мунуларны тәэкидлиди. Партия 20-нче нәүәтлек мәркәзе комитеты 4-нче умуми йыгынында 15-нче 5 ел мәзгилдәге иктисади, иҗтимаи тараҡҡият стратегиялык урынлаштырылды. Умумйүзлек чоңҡур to'g'ri o'zlashtirib va egilab 15-ci 5 yilni tirishib yaxshi boshlash kerak. 3-ning 12-ci kuni 14-ci navbatlik mamlakatlik xalq qurultayining 4-ci yig'inida 15-ci 5 yillik plan programmasi tasdiqlanib, partiyaning tashabbusi qonuniy tartib orqali davlatning irodasiga aylantirildi. Davlat taraqqiyot plan qonuni ma'qullanib, davlat taraqqiyot planining strategik yetakchilik rolini texim yaxshi joriy qildirish kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilindi. Nişanı bekitkendila, andın şu yönlüşke küçəb, uzaqça tökbi yaratqılı boludu. Plan tərtiblik boğandila, andın barlıq küşünü mücəssəmləb, ötkəlgə hücum qığılı boludu. Başuji Si Cinping mudaqtadi. Strategiyelik iradını saxlab, hər bir qədəmini puxta besib, alğı qarab menib, qədəmi qədəm puxta ilgiri sürgendila, partiya və dövlət işlərdə cəzmən kiçik qalbiləni, özlüksiz çoğun qalbigə aylandıra alayımız. Nişanımız çoxum əməlgə aşıdı. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda uluğvar planını ahırgıca devamlaştırıştın ibaret, strategilik irada hem doğru görgen aman çın tutup işleştin ibaret minut sekundini koldun bermeslik roi buluş gerek. Başucu, yakşı planlaş bilen icra kılışını yakşı birleştiriş gerek deyip takitledi. Yokur spetlik terakiyatının mühim vazifesi bekitildi. Başucu Si Cinping bu yıldın buyan bir qatar mühim tedbir orullaştırmalarını oturgu koydu. 1-нче айда Джунго Компартиясы Мәркәзи комитеты сиясәт бюросының тунҗи кытымлык коллектив үгенешидә мөһим нукта кәлгүсе кәсипләрне алдын урынлаштыруш ва тараҡҡи кылдырышҡа ҡаратылды. 2-нче айда Башуджи Си Цзиньпин бу йыл тунҗи кытым дәүләт ичидә хезмәт тәкшергәндә Бейҗиңнең Йиҗуаңдагы дәүләт учур техникасын ҡулланышта яңылык яратыш кәсип баҡчасыга биреп, учур техникасы яңылык яратыш, ҡулланыш ҡатарлыҡ әхваллары игелде.
Bu ikki meydan mühim faaliyette zamanıvi kesip sistemisi berpa kılış, yokur seviyelik pen teknikada özgü taynıp kudret yapışını tezildişinin təxirsizliki gevdelendirildi. Yılının beşedeki tuncu derste başucu Xi Jinping çoğun kurkılıp zamanıvi kesip sistemisi berpa kılışını 15. 5 yıl mezgeledeki türlük stratejilik vazifelerde birinci orunu koyuş çoğun kur oyunuş arkalık oturgu koyulgan dep görsetti. O munularını təkitledi. Yakınki yıllardan bu yan dövdümüz iqtisadi capağı çıdap ilgirilip, güçlük evrişimlik ve hayati gücünü saxlap geldi. Stratejilik tayanç mükemmel kesip sistemisi demektir. Emli iqtisadını özlüksüz küçəytkən, əlalaşdırğan, zor aytqandala, cüngoçi zamanı belaşdırışqa texmi puxta asas sağlı boludu. Memleketlik işki jığın mezgilede, baş şuji, Cansu vekiller ömükinin qarab çıkışıqı qatnaşqanda munularını təkitledi. Cüngo nahayti çoğun. Biz emli iqtisad bilen şuğulunuşimiz bir taraf bir sahani çüşürüp koymaslıqımız şart. Xizmetnin muhim nuqtisini işki maharatni yaxşı yetildirish, özünü küçəytişki qartışta çıng turish kerek. Yeni taraqqiyat endisi barpo qilish dövlətimizin taraqqiyatda tashabbuskarlık hukukunu egallashdagi birinci qadami. Bu yıldan bu yan, başuji Xi Jinping muhim yig'inlar yerlikte xizmat tekshirish jarayonida ko'p qitim yeni taraqqiyat endisi barpo qilishni tezlatishni o'rinlashtirib, dövlət ichidagi chong aylanishni kuchaytirish orqaliq yuqori saviyalik sirtqi ichivitish doirasini kengaytirishdagi öz aldığı iş görüşçallıkını aşırış, halkara ayınlaştı kengaytış arkalık, işki ıslahat, terakiyatının hayati gücünü aşırış, işki taşkı cihetli tutaştırış, birbirini ilgiri sürüş, ortak ilgirleşmeyi tırışıp iş aşırışını təkidledi. Rayullanın mas terakiyatı, yokur spetlik terakiyatını iş aşırıştaki aşkışlık diyerek. Bu yıldın bu yan, başucu Xi Jinping bütün memleketini bir tahtı şahmat kılıp, rayullanın mas terakiyatıdan ibaret bu çoğun işini pilalladı. Memleketlik işki jığın mezgilide başucu munularını təkidledi. İqtisat çoğun ülkeleri yeni ekvallarını tətqiq kılış, yeni meselelerini el kılış cihette küş sərb kılıp, təcrübe hasıl kılışı gerek. Başucu Xi Jinping mundaq dedi. İqtisat çoğun ülkelerinin tərəqiyyat asası puxta, sırtının zərbisiga taqabıl duruş iqtidarı küşlük. Muşundaq boğandala bütün memleket iqtisadının muqum buluşuğa terek boğulu boludu. Memleketlik işki jığından kin başruji Xebi Şuŋan yeni rayonida Şuŋan yeni rayonunun yuqur sifatlik qurilishi va taraqqiyatini chuŋqur ilgiri surish suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ichib, Beijing Tianjin Xebini mas taraqqiy qildirishga yo'lnish ko'rsatib berdi. 6-nji oyda başruji Sharq rayon bilan G'arb rayonning hamkorlashish xizmatini doimlik yaxshi ishlash to'g'risida muhim yo'l yo'riq berdi. Hem diqqat jungochi zamonaviylashtirish qurilishidan iborat boshlamchiga markazlashtirildi. Hem Şarkı rayon bilen Garbi rayonunun hemkarlıqı bir tutaş pilalanıp, ilgiri sürülüp, rayonlarının tərəqiyyat farkı kiçikletildi. Baş ucinin strategilik yetekçilik de sosyalizmin küşini merkezleştirip, çoğun işlanı kılıç tüzüm özelliği tuluk namayan kılındı. Yezgiliki yezlani zamanı velaştırış, cüngoçi zamanı velaştırış umumiyeti ve süptüge münasetlik bulup, baş uci Xi Jinping ızcıl köngül bülü vatkan çoğun iş. 6-nji ayda başuji Shandong ülkesi Dezhou şehri Lingjing rayonu Benlin bazarının Dongyuja kentige mahsus berip, şu jayning yazning işi toğrisidagi xizmet dokladını anladı. Hem etiz başlarga berip, açlık terguchi çoğun ailele, yezgilik maşinleri meşgulatçıları, yezgilik teknikler bilen samimi pikir almaştırdı. Bu yıl dövletimizin yazlık açlık mahsulat miqdarı tunji qitim 300 milyard çıngdan aştı. Yazlık açlıktan mol usul eliş asan kolga kelmedi. Bu cüngoluklarının tamak meselesini özümüzge tayinip el kılıştaki stratejilik teşebbüskarlıkımızı namayan kıldı. Açlık bihaterliki, energiya bihaterliki, kesb zanciri, teminat zanciri bihaterlikini yaxşı qoğdaştın tartıp, Cüngo Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun apetin modapiyeliniş, apetinin zinini azaytış, apetin kutquzuş iktidarını östürüş doğrusudaki kollektif ügünüşkice, bu yıldan bu yan başuji Xi Jinping taraqqiyat bilan xavfsizlikni bir tutash pilallab, iqtisod va jamiyat taraqqiyotining avrishimligini uzluksiz oshirib, 15-chi 5 yilning boshlanishining uzoqcha muqim ilgirlishini qo'g'didi. 7-ning 15-chi kuni davlatlik statistika idorasi soliq ma'lumot e'lon qildi. Oldingi yarim yilda ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati 69 trillion 600 milliard yuanga yetib, o'zgarmas baho bo'yicha hisoblaganda o'xshash mazgildagidan 4.7% oshdi. 7 ayının 30. günü Cüngo Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığın açtı. Yığında mundaq dep qaraldı.
Bu yıldan bu yan yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markazi komiteti bütün partiya, bütün mamlakatdagi har millat xalqini jasorat bilan ilgirilab, baturlik bilan kurash qilishga ittifoqlashtirib va yetaklab, davlat ichi xalqaradan iborat ichki umumiyatni bir tutash pilanlashda ching turib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash pilanlab, turlik tashqi zarba va ichki qiyinchilikka unumlik taqobul turib, davlatimiz iqtisodida quvvat yengilinish, qurilma sarxillashishga qarab taraqqiy qilish vaziyatini borliqqa keltirdi. Bu tasdiq qo'lga kelgan iqtisodning 20 yillik ma'lumoti. Shundaqla boshlash va qadamni ilishdagi muhim natija bo'lib, butun yillik iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot nishonini ishga oshirish uchun yaxshi asos soldi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti davlat uchur markazining tadqiqotchisi Wei Qijia mundaq dedi. Yuqori sifatli taraqqiyotda qo'lga keltirgan natijalarimiz tegi taktidan aytganda yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchli rahbarligidan bo'ldi. Bu yildan buyon boshchi Xi Jinping jungochi zamonaviylashtirishga turtki bo'lish, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish yuksaklikida turib, bizning ishki mahoratni qandoq chapaliq yetildirishimiz, o'zimizni qandoq yuksaltirishimiz to'g'risida bir qator iniq talablarni o'tirg'o qo'ydi. Boshchining bu iniq talablarga amal qilib, kuchni markazlashtirib, o'z ishimizni yaxshi qilib, tuzilma mexanizmimizning afzalligini joriy qildirsakla, xavf-xatar, xirislarni orqa-orqadan yengalaymiz. Jungoning ishlarini yaxshi qilishning oshquchi partiyada. 15-5 yillik planni ishga oshirishda amaliy ishlashga tayinish oshqush. 7 ayning 1-chi kuni Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida boshchi Xi Jinping butun partiyaga ishonchni chingitib, davomli kurash qilaylik deb chaqiriq chiqardi. Boshchi Xi Jinping mundaq dedi. Vaqt saqlab turmaydi, tarix saqlab turmaydi. Butun partiyadagi yo'ldoshlar jazman asli maqsadni unutmay, burishni asti ching saqlab, jazman kamtar, ehtiyotchan bo'lib, japog'i chidab kurash qilib, jazman kurash qilishga jur'at qilib, kurash qilishga moyir bo'lib, butun mamlakatdagi har millat xalqiga yaqindan tayinib va ularni ittifoqlashtirib va yetaklab, yangi musobaqaga jasorat bilan otilib, yangi davrda to'kpi yaratib, tirishib, yangi tarixiy shonlik natijalarni yaratishi kerak. Vaqt kurashchilarga mansub, tarix olg'i ilgirligichilarga mansub. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchli rahbarligida butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqi to'lib toshqan ishonch bilan sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumiyuzlik qurib chiqish, Jungho millatining ulug' yo'lanishini ishga oshirish ulug'vor nishoniga qarab jasorat bilan ilgirilmoqda.

Qadirlik dostlar, açlıq bexatarlığı dövlətinin çoğun işi. Terilğu yer açlıq işləp çıxırışının can tomiri. Başçı Xi Jinping terilğu yerdən ibarət bu can tomirini çıng saxlap, terilğu yerni qalaymıqan egili veliş, terilğu yerge buzğunçılıq qilishdek qanunğa xilap qılmışlarni qatti tüzəp, yuqarı ölçəmlik etizeri qurulışı selinmisi və başqoruş qoğda salmıqanı aşırıp, terilğu yer sanını kapalatlandırış, sübtünü östürüşke haqiqi kapalatlı qilish kerek dep körsətdi. Bu yıl kirgenden bu yan cayla en katlık boğan terilgu yerini koğdaş tüzümünü küçep emeliyleştirip, başkuruş koğdaş vasıtalarının derecesini devamlıq östürüp, tüzeş endisi yenilik yaratıp, her bir geriş terilgu yerini mol husul alıdığan münbet tıprakı tırışıp aylandırdı. Bu yıl klimatın paydasız amelleri başka yıllardakiden körünerlik köp olgan ekvalda, dövültümüzün yazlık açlıqıdan yine mol husul elendi. Hem tuncu kitim 300 milyar çıngdan aştı. Tasdiq qo'lga kelgan mo'l usul jaylarning terilg'u yerni qo'g'dash va sutini o'stirishni uziksiz kuchaytirishidan ayrilolmaydi. Jayla bir tarafdan tashlanib qolgan qaqas yerlarni qayta og'dirib foydalanishni ilgari sursa, yana bir tarafdan qishda bo'sh qolgan yerlarni ichib foydalanish salmiqini oshirib, terichilik qurilmasini sarxillashtirib, yozliq ochliq terish ko'limini puxta muqimlashtirdi. Terilg'u yerni qo'g'dash boshchi Xi Jinping boshdan oxir ko'ngil bo'lib kelgan cho'ng ish. Partiya 18-ci qurultaydan buyon başçı qayta-qayta tekshirib tadqiq qilib, namlik ahvolini ko'zdan kechirdi. Maysalarning o'sish ahvolini ko'rdi. Usulning ahvolini egalladi. Etizliqda turib, cho'nqur fikr yurgizdi. 2013-yil 12-ci ayda ochilgan markaz yezi xizmati yig'inida başçı Xi Jinping dehqonlar yezigilikidan boshqa sohaga o'tkazsa bo'ladi, lekin terilg'u yerni yezigilikidan boshqa sohaga ishlatishga bo'lmaydi. Agar terilg'u yerlar yezigilikidan boshqa sohaga ishlatilsa, bizning tomoq masalasini hal qilish asosimiz yo'q bo'ladi deb aniq ko'rsatdi. Ko'p yillardan buyon bosh shuji terilg'u yerdan iborat bu jon tomirini ching saqlash to'g'risida ko'p qitim muhim yo'l yo'riq berib va tasdiq selib, parnik yasash nomida yerni boshqa ishga ishlatish, belgilimga xilob dacha selish, terilg'u yerni qalaymiqan egilab uy selishni aniqlash va tuzash, terilg'u yerni yezigilikidan boshqa sohaga ishlatishni to'sish, ochliqdan boshqa ishqa ishlatishning oldini olish qatorliq talablarni ilgari keyin o'tirg'u qo'ydi. Terilg'u yerni qo'g'dash qizil chiziqini ching saqlash bilan birga, boshchi Xi Jinping terilg'u yer sifatiga texmi yuqori talab qo'ydi. Yerlikka berib xizmat tekshirganda, etiz eriq boshlig'iga ko'p qitim berib, yuqori o'lchamlik etiz eriq qurilishini tekshirib, etizlar cho'qim munbat etiz bo'lishi shart. Davlat ochliq bexatarligi kasb balbig'i qurib, etiz eriq suvchilik qurilishini kuchaytirib, qari tuproqni qo'g'dash qurilishini yo'lga qo'yib, sho'rliq yerlarni turga ayirib o'zgartirish kerak deb talab qildi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon davlatimizning terilg'u yerni qo'g'dash asosiy qurilmasi borgan sari mustahkamlandi. Qonun siyosatlar uzluksiz mukammallashdi. Yer boshqurish qonuni, yer boshqurish qonunini yo'lga qo'yish nizomiga o'zgartirish kirgizish orqa-orqadan tamomlandi. Qari tuproqni qo'g'dash qonuni vaziyatning ehtiyoj bilan barliqqa keldi. Terilg'u yerni qo'g'dash nishonini baholash kuchaytirilib, mas'uliyat qatlam-qatlam chingitildi. Terilg'u yerni obrot qilish va terilg'u yerni to'liqlashning butun jarayonini nazorat qilish, boshqurish chingitilib, egilash bilan to'liqlashni tamponlashtirish tizimi mustahkamlandi. Qisman o'lkalar yana etiz boshlig'i tizimini yo'lga qo'yib, har bir parcha etizning mas'uliyatini odamgacha amaliyalashtirdi. Bu yil ekologik muhit qonun dasturi ovozga qo'yib ma'qullanib, terilg'u yerni qo'g'dash mislsiz yuksaklikka ko'tarilib, eng qattiq tizim, eng puxta qonunchilik orqali har bir g'irish yer yaxshi boshqarildi va uningdan yaxshi foydalanildi. Bu bir qator qattiq tadbirlar orqali davlatimizning terilg'u yerni qo'g'dash xizmatida ko'rinarli unum qo'lga keltirilib, 1 milliard 800 million mo'lliq terilg'u yer qizil chiziqqa ching saqlandi. Terilg'u yerga kapolatlik qilishda sang'i kapolatlik qilinib qolmasdan, balki yana sifatga ham kapolatlik qilindi. Yaqinqi yillardan buyon yuqori o'lchamlik etiz eriq qurilishi mablag' selinmasi yildan yilga oshdi. Markaz mablag'ining mo besi selinmasi 2000 yuandan oshdi. Plan bo'yicha 2030 yilga borganda mamlakat bo'yicha jami 1 milliard 350 million mo'lliq yuqori o'lchamlik etiz barpo qilindi. Navbatda Guangdong o'lkasi Shaogan shahri, Chujiang rayoni butun rayon bo'yicha yerlarni universal tuzashning 2-chi bosqichlik turini planlab loyihalashni tezlatdi. Kichik etizni cho'ng etizga o'zgartirish orqali terilg'u yerlar eg'ir darajada ushoqlashib ketgan Chujiangda hozir 5 modun tuman kichik terilg'u yerdan 727-si azaydi. Yuqori o'lchamlik etiz ko'lami taxminan 12310 mo ko'paydi.
Bu yil markazning birinchi nomorli hujjatida sho'rliq yerlardan universal foydalanish va kislotalashgan terilg'u yerlarni tuzlashni puxta ilgari surish aniq o'tirg'u qo'yildi. Oldingi ikki kunda Jiangxining Yifengdagi tuzalgan kislotalik terilg'u yerlar chilgishalning pishposil yig'ish mazgilini kutib oldi. Shu joy 3 yilda 80 ming modan ortiq kislotalashgan terilg'u yerni tuzab, ilgirki tuvan mahsulotliq kislotalashgan etizni yuqori mahsulotliq munbat tuproqqa aylantirdi. Xebi ülkesi Sanju şehrinin Cungje kəsip bağıtısıdaki binem işgarlıq əla buğday sortini yetiştiriş etizi da, yezgilik texnika mütəxəssisləri kiyinki yıllıq yeni sortini yetiştiriş üçün tayarlıq qaldı. Bugünkü kündə ilgirki şorluq yerdin çıxıdığan bu binem işgarlıq buğday sorti Sanju Tianjin'nin cənubi və Shandong'nun şimali qatarlıq şorluq rayonlağı kena itildi. 15-ci 5 yıllık plan programması da terilgu yer kızıl sızıqını çın saxlap, terilgu yerge kapalatlı kılıç iktidarını devamlıq östürüş, açlıq bihaterlikigi kapalatlı kılıçta gevdilik orungu koyuldu. Bu yıl, devlet terilgu yerini qoğdaş ve süptünü östürüşke dair kanun çıkırışını tezildip, terilgu yerinin cayılışını sarkıllaştırış, süptünü östürüşünü devamlıq algı sılcıtıp, terilgu yerini qoğdaş ve devlet ziminini kökertiş boşluğu məxsus planını tüzüşke təşkilləb, terilgu yer boşluğu ve terilgu yerini toluqlaş boşluğunu ilmi bekitip, mängülük asası etizlanın cayılışını sarkıllaştırıp, təbii baylıqını başqırış ve devlet zimin boşluğu planı xeritisi arqılıq

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondiki işkili kodunu sahili zekla yemekliklerinin işlep çıkırılgan orni, təşürüp ölçeş uçuri qatarlarını körəleyimiz, xatırcam situal alayımız.
2: Qormığa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqlun alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Derizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atışımızga muhtaç.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanat atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tanat kuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artıq hizmet kılgalıqdan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Çirkinliydi.
1: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
2: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
3: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
4: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
3: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, söygü için, yaşaş için, hem de erzindir.

0: топ 100 зәнжір әркетіні еңілап елғы қойып, шәр базар ұл әсләлерінің езіларғы кенейшіні ілгір сүріміз. Ортақ бейіш үлгі көрістіш райыны құрылған 5 жылдың көпірек вақыттан бойын, Джоджан отыр хал керімліклерінің көліміні кеңайтып, төвен керімліклерінің керім сәуесіні өстіріш ұсылатыны елі қойып, үшчон пәріхні дауымлық кичіклетті. Бүтін өлкедікі шәр езі ахалларының керім әсілік пәріқі 1.196-ден 1.181-ге кичікледі. Oda 13 yıl kiçikləş haltını saxlab, iqtisadi çoğun ölkələr işi də ən tövən çəki çüşdi. Bu ilinin aldınqı yerimi də bütün ölkədiki yezi ahallarının ilkədiki otdur çikirimi 27.555 yuan yetib, oxşaş məzgillikidin 6% açdi. Jajan ölkəlik tərəqiyyat və ıslahat komiteti part korpusunun əzası Huang Hongxun mundaq dedi. Біз басшыжы Ши Цзиньпиннің тапшырқыны әсті чаң сақлап, ортақ бейішіні алдын елгі қойып, алдын сынақ қылышқы түрткі болып, еңілық яртыш арқылық түрткі болуш, кәсіп дәрежесіні өстіріш арқылық тортыны техімі чоң, техімі яқшы ясап, ортақ бейішінің мадди асасыны үздіксіз пұқтылаш білән, білі, тәрәқият нәтижелер арқылық техімі көп кішілерге нәпиет көзіміз. 2030 yılgıça yokur süpətlik tərəqiyyat arqılıq ortaq beyiş ülgi körüstüş rayonu quruşda əlqluğuş ilgirləşlərini qoluq gəltürüb, sosialistik zaman ulaşdırışını asasi cəhətin işqaşırışının canlıq mənzərisini başlamçılıq bilən namayan qılımız.
1: Stansımız xəvri. Qoviyan Axparat İşxansı 8-ci 13-cü günü 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş temisi də Axparat ilan qılış yığına açdı. Ekologiyalik muhit ministerliginin alaqalari masuli tunishtirib mundaq dedi. 15-5 yilning boshlanish yilida davlatimizning ekologiyalik muhit sifati sijil yaxshilanishga yuzlandi. Asosli ko'rsatkichlar ko'rinarlik yaxshilandi. Bu yil 1-chi oydan 7-chi oygacha mamlakat bo'yicha uchshaqdanicha PM2.15 ning o'rtacha quyuqligi o'xshash mazgildagidan har kub metrda 1.18 mikrogrammlik saviyadan tuvallab, tuvallash nisbati 6.12% tushdi. A'la yaxshi kun soni nisbati o'xshash mazgildagidan 3.19 point oshdi. Yer üstü suyunun 1-ci dərəcədən 3-cü dərəcəyə bolğan turdiki su sübti kəsimi 100 nisbəti 86.15% yetib, oxşaş məzgildikidən 2.14 point açdı. Amının ətrafındakı kiçik mikro su bulğunış məsələsindən 6000-dən artıqını təkşürüb tüzəş ilgiri sürülüb, Çangjang dəryası, Huanghe dəryası qol iqininin su sübti davamlıq 2-ci turdə muqim turdi. Ekologiyalik muhit ministeri Huang Runchu tunishtirib mundaq dedi. Biz bulg'inishni dal joyida ilmiy qonun bo'yicha tuzashni umumiylik amillashtirib, bulg'inishning oldini olish va uni tuzash jarayonini davomli chuqur ilgiri surib, ekologiyalik muhit sifatining umumiylik yaxshilanishiga turtki bo'lib, xalq ommasini go'zal jungo qurilishining natijalarini his qilish imkoniyatiga ega qilamiz. 2030 yılgıca memleket boyunca PM2.15 kuyukluğunun her kub metrga toğru kiliş nisbetini 27 mikrogramdan tuvaletip, su muhiti ve su ekologisi yakşı su süpti körsat küçünü 85% yetküzüp, 80,000 memori kentinin muhitini tüzeşini tamamlap, yızlardaki turmuş paskının suyunu tüzeş nisbetini 70% yetküzüşünü ilgir sürüp, yızı ahalarının yaşayış muhitini hakiki yakşılayımız. Bu yılın aldınqı 20-də məmləkət boyunca kömürünü yıqılğı qılıb, tök tarqıtış miqdarının ilgilən nisbəti tunca qətim 50%-dən tövən boldı. Ekologiyalik muhit ministerliğinin muavin ministeri Ligal mundaq dedi. 15-ci 5 yıldə karbon qoyub biriş umum miqdarı və sicilliqini qoş kontrol qılışını yolğu qoyub, energiya, sanayət, qatnaş transport, şəhər yizi qurilişi qatarlıq nöqtlıq sahalarının yeşil, Tüvən karbonluq tərəqiyyatıqa törtkü bolumuz. Partiya 18-ci qurultiydin boyan dövültümüz ilgirkiyin bulup, üç qətim atmosferaq dair 10 maddini tarqıtıp yolu qoyup, dövültümüzdün hava süpütünün körünerlik yaxşılınışıqa törtkü boldi. Ekologiyalik muhit ministerliqinin muavin ministeri Xu Biju tunuşturup mundaq dedi. Növətdə dövültümüz yeni bir növətlik hava süpütünü sicil yaxşılaş hərəkət layihəsini çin tutup tüzməkdə. Yəni, atmosferağı dair 10 maddini 4-cü qətim tüzüb, teximi yuqri, teximi toğra, teximi ilmi buluşqa noxtlıq küçü qırdı. Çangjang dəryasının otları iqinədiki şəhərlə, Сычуан, Чунчин районы, Синжанның Үрімчи, Санжи, Шиханзы районы, Күчәйтеш районы қылынып, ноқтылық районларының экологиясы омумезлік тізгілініп, районларға түргі айрыш, пәлемпәйсіман үлгірі сүріш арқылық, ава сүптіне омумезлік өстіріш ішқашырылды. Ноқтылық кәсіп, саха, алқыланы түзеш, бұлғым азайтеш күчәйтіліп, бір түркім ноқтылық әркетлі пилалап қанат яйдырылып, бір түркім чоң құрылышла елғы қойылды.
0: Станциямыз хәбәрі. 8-нчының 13-нчы көне Малия министрлыгы, җитди эшләргә тәкъабул торышны башкаруч министрлыгы, Хэнан, Хубей, Анхуйдан ибарат 3 өлкәнең кәлкүн геологик апәткә җитди тәкъабул торыш, хәтердән апәттән куткызуш хезмәтенә канат яйдыруш, апәт кучырганларны издәш, куткызуш, йөткәп орынлаштыруш, ишкиләмче апәт яшырын хәвефенә тәшүриш, түзәш Ahallarının örülüp düşken öylerini remont kılış katarlı hizmetlerini noktalık yakşı işleşini kollaş üçün Merkez Tabi Apetten Kutkuzuş Mebliğidin 80 milyon yuan acırattı.
1: Stansımız haberi. Cungu Abdumobil Sanayeti Cemiyeti 8-13 günü ilan kılgan sallıq malumat karğanda bu yıl 7 ayda yeng energiyelik abdumobillarının aylık setiliş miktarı tunca qetim 60%'din. Cemi igilgen nisbeti tunca qatım 50%'n eşip, aylık eksport miktarı uda işgay 1 milyondan eşip, küşlük eşiş vaziyeti dağımlaşkan. Bu yılının aldıngı 7 ida devletimizin abdumobil işlep çıkırış ve setiş miktarı ayrım ayrım 17 milyon 567 min ve 17 milyon 602 min boğan. Bunun içi de yeng energiyelik abdumobil işlep çıkırış ve setiş miktarı ayrım ayrım 9 milyon 14 min. Ve 9 milyon 7 min bulup, okşeş mezgildikidin ayrım ayrım 9.15% ve 9.16% aşkan. Şimal Sanat Daşöyüsü Abdumobil Kespede Yenlik Yartış Tatqiqat Merkezinin müdiri Ji Xuehong mundaq dedi. Yeni energiyelik abdumobilinin sınıp giriş nisbeti ayma ay tiz sürati eşi vatudu. Xeridarlarının işletiş təsiratı cümlüdün bəzi yeng məhsulatlarının tez sürətdə bazarğa silinişi, puxralarının yeng energiyelik avtomobilliq boğan alqışıqa və ehtiyacının eşişiqa türtkü boldi. 7-ci ayda 1 milyon 43 min avtomobil eksport qılınğan bulub, aldınq aydikidin 0.16%, oxşaş məzgildikidin 81.13% açdı. Bunun içi də yeng energiyelik avtomobildin 553 mini eksport qılınğan bulub, Aldınqa aydikidin 5.17%, oxşaş məzgildikidin 1.15% açdı. Bu yılın aldınqa 7 ida 6 milyon 140 min avtomobil eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidin 66.18% açdı. Bunun içində yeng energiyelik avtomobildin 2 milyon 909 min eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidin 1.12% açdı. Cungo Avtomobil Strategiyası və Siyasət Tədqiqat Mərkəzinin Ali Tədqiqatçısı Liu Feng mündaq dedi. Cungo Avtomobil kəsbinin dünyavi rəqabət küçü sıcıl eşi vatıdı. Yeni energiya bütün kəsb zənciri əvzəliki eksportnın onsız əhvalda eşiğa terək bulub, avtomobil bazırının yeni eş noxtısı qaylandı. Liu Feng mündaq dedi. Cungo'nun danlıq markaları yeni energiya, əqlilişi sahası da dünyavi üstünlükünü şəkilləndirdi. Məhsulat süpüti və texnik səviyyəsi çətəl bazarlarının ehtiyacını texim yaxşı qandıra alaydı. Cungunun texim köp avtomobil karxalları çətəldə zavod qurub, setiş mülazimət toru şəkilləndirib, nukul məhsulat setişdən tədirici sistemliq çətəlgə eksport qılışqı yüzləndi. Mölçərimizcə kink 20 ildə eksportda yalnı bir qədər tiz eşiş halı saxlanıdı.
0: Stansımız xəbri. 8-ci ayının 14-cü günü Dünya Hal Sorğucu Ayallar Xatırı günü. Yaqın küllərdən bu yan Koreya, Germaniya qatarlıq caylar fəaliyyət ötküzüb, Yaponiya hökumətini tarixi toğru qarab, uruş cinayeti üstüdə qaytı oylanışqa müraciət qıldı. 14-ci qatımlıq Dünya Hal Sorğucu Ayallar Xatir Künə harpısıda, Koreya ziyankeşlikə uçurğucu Hal Sorğucu Ayallar Təşkilatı və dünyadaki nurğun dövlətlərdən gələn uruşda ziyankeşlikə uçurğucular təşkilatının vəkilləri Seoldaki Yaponiyanın Koreyada turuşluq elçixanası aldıda yığılış ötküzdü. Nəx meydandaki xalq ammısı ünlülük şuar toğlab, səmimi keçürüm sorusun, qanun boyca tölem tölüsün, Yaponiya militarizmini tosaylı, Amerika, Yaponiya, Koreya hərbi itibakıqa parıştırımız digendek xətlər yazılgan lozinqlarını götürüb, Yaponiya hükümetinin tarixi toğru qarab, Uruş mezgilide ayıllarını al soruğuca ayal buluşka mecburi kubul kılış katarlık uruş cinayetleri hakkında samimi keçürüm soruşni. Hem de ziyankeşlik uçuruguçlarga tölen berişni talep kıldı. Jığılış katnaşkan Koreyelik Ali Mektep okuguçisi Bay Huyşen mundaq dedi. Eğer uruş yeni yüz berse, al soruğuca ayallar meselesi şundakla mecburi emgek siliş katarlık uruş cinayetleri kayıtı yüz beriş mümkün. Tegi tehdidin etkanda adetki halk ömüsü uruşta en zor ziyan ve azap uçuraydı. Germaniye paytaxtı Berlin'de sükütünü bozup taşlaş, ayıllarının Japonya üstüden şikayet kılışı namlık foto suret görgezmesi bu yıl 6. ayda ötküzülgen bolup, 8. ayının 18. günü geçe devamlaşıdıken. Yakında foto suret görgezmesi Nek Meydanı'da val soruğuçı ayıllar hakkıdaki hüccetlik filmini koyuş faaliyeti ötküzüldü. Japonya foto suret muhbiri Yeting Shousi suretke alğan hüccetlik filmde, Aman kalıgıcı çavuşellik al soruğucu ayal ve onun ailesindekilerinin kişilik turmuş keçirmişleri hatırlengen. Berlin'deki al soruğucu ayallar muzeyinin hizmetçisi Sabu Lina bunularını bildirdi. Uzundan bu yan ziyankeşlik uçuruğucu al soruğucu ayallarının sadasına kulak selinmedi. Biz onların derdiki derman buluşumuz. Şunun bilen bir vaxtta onların beşiği gelgen kısmetlerinin kayıtı tekrarlanmasılığı gerekliğini esimizde çın tutuşumuz gerek.
1: Stansımız Xavri. Amerika'nın Devlet Müdafiye Ministeri 8. ayının 13. günü munulanı bildirdi. Amerika armiyasının İran'ı denizde müddetsiz kamal kılışka yeterlik baylığı ba. Hem de ihtiyacı asasen bu rayonga uğurlaştırılgan paruqtlarını almaştırısı boludu. Yakında bazı haberlerde etkileşçe Amerika armiyasının Lincoln namlık aviyamatkısının denizde uğurlaştırılığına 9 ay bulaydap kalan bulup, aviyamatkıdaki naçar şarait ve matroslarının royu besimi yukarı çeki yetken. Amerika'nın 8. ayının 13. günüdeki haberi karganda Amerika Lincoln namlık aviyamatkının ornuğa Washington namlık aviyamatkını uğurlaştırmakçı bulup ötüptü. Bununun başka Amerika Armiyası Merkezi Kumandalık İştabi 8. ayının 13. günü bayanat ilan kılıp, köp rayon, köp devletinin ucumçi uçkusuz ayrıplan alaylı kısmını teşkil aydıqalıqını çakarladı. Bu kısım bürküt zərbi biriş alayt ətirti dəp atıladıkken. Bayanatta mundaq deyildi. Tehim köp əmrahlarının koşuluşuğa əgişip, bürküt zərbi biriş alayt ətirti, Otur Şarık rayonudaki uçkusuz ayrıplanğa hücum kılış iktidarını birlikke egen köp rayon, köp devletinin tehdit küçüge aylandırdı. İran'ın Ali Dayısının meseleçisi 8. ayının 13. günü mundaq dedi. Eğer İran otur koygan şartla kandırılmasa, Ali Dayımız toqınışının dereyesini östürüş usulü arqılıq inkaz kaytırış haqqıda strategilik tedbir çıkırdıqalıqını iniq bildirdi. İran taratqullarının 8. ayının 13. günüdeki xəbəri qarğanda İran qurallı qismi Hatem Enbiya Mərkəzi Baş İştabının bayanatçısı bir bayanatıda munulanı bildirgen. Amerikanın paroxtlarının Hormuz boğazının normal ütüatqalığı toğrısındaki sözü pütülle yalğan. Hormuz boğazı İran'nın tuluq kontrollıqı da. İran'nın ruhsını almay turup, arqında paroxt bir xətər ütəlməydu.
0: Stansımız xəbəri. Rusya Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Zakharova 8. ayının 13. günü bayanat ilan kılıp, Japonya'nın başvaziri Takaichi Sanayi bilen Japonya Taşkı İşler Vaziri Motegi Toshimitsu Rusya Zuntunu Putin'nin itorup arılığa çıkkallıkıya karta ilan kılgan alaqadar sözlerge rədiye berip, bu söz Japonya'ya koşuna barlıq devletler, hatta pütkül Asiya Tejokyan rayonuğa selbi təsir körüstüdü dedi. Putin 8. ayının 13. günü tonji qıtım Rusya bilen Japonya talaş tartışkılı vatkan Kuril takımı aralığa çıxdı. Japonya bununla qatıq narazılıq bildirdi.
1: Stansımız xavri. Kolumbiya Devletlik Apet Xatırını Başkırış İdarısının 8. ayının 13. günüdeki dokulatı qarğanda bu devlette yüzbəgən ye təvrəşte qaza qılğanlarının sani 273-ki yetken. En yeni dokulat asaslanğında Yetevreş'te 3800'den artık kişi yarlangan. 40.000'den artık aile apet küçürgan. 12.000'den artık öy veren boğan.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu kıdımki memleket haberleri ve halkıra haberler programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktörleri Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharirə Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdiyib.

0: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa, neymiş kımmışın da kalmış o kalan sebalam.
1: Balalarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, kosum ağırıp gitti.
1: Bir aram bolu vatı mendeb ağırınış, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılamayı alıp getirip de bana. Çıkıya kız gep kıp olup için ne çıkıyorum ki gep kılamayı iken siz de etir para.
3: Lekin siz azaltın demiş ki siz kuşal emez de sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu noti.
3: Bekka kalsanla mı izin çıkayım ben? İmtihanda birinci bulsam mı yenilen tılanlayayım ben?
1: Çoğunla çıraylık yapkıl işini ögün iş gerek.
0: Ulan imiş ki sen alıp az yakıldı. Özendim mesul bana hoşmamdı.
4: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
1: Balala daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyü vermeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu işe gerek ko.
0: Balalarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
2: Balalarımızdan könlü yerim olgan, hoş boğan, açıq gelgen vaxtlarga ehmiyet vereyli.
5: Karan, men bir kitap. Sizni saqlığılı bek uzaq boldi. O qetim sizni çakıray dap tursam, telefonda sözleşip üzüp koydanız. Yeni bir qetim sizge qarsam, tanışı qoşunu kulaqı selip, ekranga tikilip qarap turibsiz. Hatta menin çakırganlıqımı anlamadınız. Bay yana hiç qoşaqmaydıgan sizni uçurtup qaldım. Bugün sizge hikaye etip asam anlamsız. Yaxşımısız, men bir kitap. Sizni saqlıqılı bek uzaq boldi. Menin sizge Huaşanın 5000 yıllık tarihini, aşı uzaq tarihinin 3 mesnamını sözləp bəyim ba. Muhabbet haqqı toxtulub, muhabbet, hayatlıqının qudreti çeksiz deyim ba. Sizge ümit haqqıda toxtulub, dolqun yerib alğı ilgirlən deyim ba. Sizge Robinson Crusoe'nun yalğız araldaki turmuşunu, sizge yana 4 nur yeli yıraqlıqdaki 3 cisim mədəniyetin sözləp bəyim ba. Menin sizge sözləp yerdiğən, yana nurğun hikayelərim ba. Yaxşımısız, mən bir kitap. Hər bir günün kitap okuş günü buluşunu ümit qılımən. Əgər vaxtınız bolsa, mənim hikayemini anla. Bu mənim ən çox arzuyum.

0: Hürmet radio oğlucular, emdi dünyaya nazar programımızı başlayımız. Ben Güzel Nur Rozi.
1: Hürmetlik radio oğlucular, ben Bahtiyar Turdeyim.
0: Cungu Kompartisi, Cungu'nu yukarı süperlik taraqiyat yolu da davamlıq meneşki yetekilip, dünyaya özüksüz pırsat yaratıp edi. Şundaqlar taraqi kılıbatkan devletlerini örnek kılışkı boludugan təcrübə ve yol bilen təmin edi.

0: 2026 yılı Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanış yılı. Cungo'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısı da sünni akıl koşulgan hareketini umumüzlük yol koyuş inek oturgu koyuldu. Hem de herkesi devletler ken dairde katlaşkan sünni akılını idare kılış ramkisi berpa kılışını ilgiri sürüp, ten hukukluk, özara işindigan, köp menbelik, ortak menfaatlindigan dünyavi sünni akıl içibitiş ekologiyesini birlikte berpa kılıp, yer şarının cenubidiki devletlerinin sünni akıl iktidar kuruluşunu küçe yetişigi medet periş takitlendi. Bu, Afrika devletleri Katarlık yer şarının cenubidiki iktisadi gevdilerine nispeten alaydı ehmiyetki ige.
1: Birleşken Devletler Teşkilatı, Ma'arif, Pen, Medeniyet Teşkilatı yakında Beijing'a 2029 yıllık Dünya Binakarlık Merkezi dep resmi nam verdi. Beijing, dünya boyunca bu şerefke erişken 4. şehir bop kaldı. Dünya Binakarlık Merkezi degen bu nam kandak bahalıp çıkıldı. Bahalaşka erişiş nimeden derek verdi? Beijing binakarlık güzellikini kandak namayan kıldı? Emdi dehtanla programımızın tefsili mezmurları da bolsun.

Hürmetlik radio oglucular. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı yakında Beijing'a 2029 yıllık Dünya Binakarlık Merkezi dep resmi nam verdi. Beijing dünya boyunca bu şerefe erişken 4. şehir bolup kaldı. Dünya Binakarlık Merkezi Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı bilen Xalqara Arxitektorlar Cemiyeti birleşip tesis kılgan dünyavi şeref mexanizmidir. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı her 3 yılda Dünya Arxitektorlar Yığınını ötküzdüğün şehrini Dünya Binakarlık Merkezi kılıp bekitidu. Bu nam kandak bahalap çıkılıdu? Bahalaşkı erişiş nemeden derek berdi? Beijing binakarlık güzellikini kandak namayan kılıdu? Kaydı boyunca Dünya Arxitektorlar Yığınını uyuşturgu şehir müddetten burun saylam arkalı kocatı kılıdu. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı Xalqara Arxitektorlar Cemiyeti Dünya Binakarlık Merkezi Birleşme Komiteti iltimas kılgan şehirler içinden 3 namzat şehrini oldun talap çıkıdı. Andın Xalqara Arxitektorlar Cemiyetinin azalar kurultayı ulanın içinden kinki nöbetlik Dünya Arxitektorlar Yığınını uyuşturgu şehrini talap çıkıdı. Ahırda Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın baş iş bücürgüçüsü bu şehrinin yığın açılgan yili Dünya Binakarlık Merkezi degen namğa erişidiganlygyny resmi jakarlaydı. 29. nöwetlik Dünya Arxitektorlar Yığını 7-nji ýanyň 2-nji günü 2026 ýyllyk Dünya Binakarlık Merkezi Ispaniýanyň Barcelona şäherinde aýaklaşdy. Yığının ýepileş merasymynda Beijing şäherinin muwam başlygy Tang Wenhong, Jungu Binakarlık İlmi Cemiyetinin Kineş Başlığı Xiulong bilen Barcelona şehrinin başlığı Kilboni yığın bayrağını ötküzüp beriş, ötküzü velesini tamamladı. Bu, 2029 yıldaki 30. nöbetlik Dünya Arxitektorlar Yığınının Beijing vaxtıga kirgenligiden derek berdi. Rio de Janeiro 2020 yılı, Kopenhagen 2023 yılı, Barcelona 2026 yılı erişkenden keyin Beijing bu şerefke erişken 4. şehir bolup kaldı. Bu 1999 yılı tunji qetim Dünya Arxitektorlar Yığınını uyuşturgandan keyin Beijing'nin yan bir qetim Dünya Binakarlık sahasidiki eng yuqori darajalik kat yığını uyuşturuş hesaplanadı. Beijing 3000 yıldan artıq şehir taraqqiyat tarixiga ega. Hem de köp jayda Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı Dünya Mirasları bar. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın medeniyet yardımcı iş bücürgücüsü Naif Faiz Munulanı bildirdi. Tarihi koçularını yığılaş, şehirlerini kayıt berpa kılış, ekologiyini əsli keltürüş, hem de ammavi boşluk kurulışı katarlık alaqlar tedbirle arqılıq, Beijing imaratlarının medeniyet salahiyetini kandaq qoğdaşılan bir vaqtta, şehirlerinin imkanetlik sicil taraqiyat üçün tökip koçuduğalıqını namayın qıp bədi. Dünya Binakarlık Merkezi namıga erişiş aldı bilen xalqara binakarlık sahasidikilerinin Beijing'nin mirasını qoğdaş, şehir taraqqiyat ämeliyeti ve imkanetlik sicil taraqqiyat üstüde izinis jahatdiki itiraf qilishidan derek berdi. Şunun olan bir vaqtta bu nam münasip mesuliyet ve xalqara almaştırış süpsinin iktidarını üstüge edişdin derek berdi. Dünya Binakarlık Merkezi dep bahalanğan şehirle Dünya Arxitektorlar Yığınını uyuşturuşqa mesul bolup kalmay yana bütün yıllık faaliyetlerini planlaşı, hem de şu jaydaki mahalle, bulup mu yaş evlatlarını faaliyetke katlanışka seferber kılış ve medeniyet mirasını koğdaş hizmetine sahne hazırlayıp

0: ислигиге сайланды. Бу жунгулук архитекторлорунун тунжу кытым бу вазипени үстүгөлүшү эсептелинди. Бейжин шаарлык пиланлаш ва табий байлык комитетинин баш пиланлагучусу. Бейжин шаарлык шаар пиланлаш лайылаш тадқиқат йортунун баштыгы Си Шаудун мындай деди. Бейжиннин бинакалык маданияты өзгөчө һәм мукаммал болуп, якка жер белгиси имараттарынын дөвөлүнүш эмес, балки отур ок линиясы, Зиҗинчин, Хутундагы часы коро, үч таг, беш багыча катарлыклардан тарихи тапкан таг дарыя муйти, шаар ок линиясы, көчө ойлы бошлугу, аммавий курулуш өзара киралашкан бошлук тартиби. Си Шаудун мунуланы билдирди. Dünya binakarlık merkezi degen namğa erişkenden keyin Beijing dünyaga bir türküm münavver quruluşlarını namayan qılıp qalmay yana bir xil özgüçe şehir taraqqiyat tecrübesini, yani 3000 yıldan artıq şehir quruluş tarihi, 800 yıldan artıq şehir quruluş tarihi ige dereceden taşqırı çoğ şehrinin qanda qılganda tarihi medeniyetini qoldaşılan bir vaqtta hazırkı zaman turmuşi ve kelgüsi xırısqa davamlıq inkas qaytırğılı buladığalıqını namayan qıla alaydı. Jungo Qurulish Akademiyasining akademiki Beijing Arxitektorlar Ilmiy Jamiyatining kengash boshlig'i Sui Kai 29-nji navbatlik dunyo arxitektorlar yig'inida Beijing ko'rgazma rayonini tanishtirganda munolani bildirdi. Beijing an'anaviy shahar aql farosatining hozirgi zamon turmushiga qanday kirganligini, arxitektorlarning tarixni qo'g'dash, shaharni yangilash, yashil taraqqiyot ve ammavi boşluk kuruluşunda kişilerin hakiki ihtiyacına kandak inkas kaytırdığını namayan kılıdı. Konu şehrini omumuzda koğdaş ve koçu rayonunu yığınlaş, çaz kuru ve hutunlarını masajdırıp özgertiş, medeniyet yadıkarlıkları imaratlarının canlıq paydalanış katarlıq cahitlerde Beijing kandak kılıp tarihi şehrini hem əslimi iyi kılış, hem hakiki rahat, hem izzet hürmetki ige azırıq zaman turmuşunu sığdırdığan münavar lahiye bilen təmirlidi. Beijing Binakarlar İlmi Cemiyeti'nin muavin kengeş başlığı Dungun, bizden nişanımız dünyaya Beijing'in imaratlarını körüstüş bulutlu kalmayı yana, dünyaya Beijing imaratlarının arkasındaki medeniyet, turmuş ve yenilik yaratış gücünü çöndürüş dedi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda dünyaya nazar programımız boyunca anlatış bayadık. Bu katımkı programımızın diktörleri Güzelnur Roz bilen Bahtiyar Turdi. Növetçi muharriri İmincan İsmail, nazaretçisi Kurban Sacap var.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oltırganda rahatlanganimiz bilen bel umurtkimiz ığırlıkımızdan 140%'ki ten kaygıdak bizim uçuraydı.
3: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'ye gıca. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəsiz çilkini yedu.
4: Bədinimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədinimiz köp tırışçanlıq görüstüdü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əmelge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün, әмі әрзейді.

Radio anlıyıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 18. günü, Jongo Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 34. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimizin rakamlık iktisadını üzlüksüz küçeytiş, serhıllaştırış, zoraytış gerek namlık sözünün asaslı kısmını anlatımız.

Yeni taraqqiyat bosqichi kirgandan keyin davlatimiz taraqqiyotining ichki tashqi muhitida chonqur o'zgarish bo'ldi. Nurg'un yeni zo'r masalalarga duch keldik. Buni to'g'ri tushunishimiz va egilishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda mundaq bir qancha masala ustida nuqtaliq to'xtalib o'taman. Birinchi masala. O'rtaq bo'yishni ishqa oshirishning strategiyalik nishoni va amaliyot yo'lini to'g'ri tushunish va egillash kerak. Davlatning beyg'alligi fuqarolarning g'allanganligida ifodalanadi. Boylikni yaratish va taqsimlash har qaysi davlatlar duch kelayotgan zo'r masala. Ba'zi g'arb davlatlarida ijtimoiy boylik uzluksiz ko'payib berish bilan birga boy nomratlik farqi zo'rayib ketish, ikki qutbga bo'linish masalasi uzoqcha saqlanib keldi. Latin Amerikasidagi ba'zi davlatlarda kirim yuqori bo'lmagani bilan taqsimot farqi nihoyat cho'ng. Davlatimizning sotsializm tuzumida ham ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, ijtimoiy boylikni uzluksiz yaratish va to'plash ham ikki qutbga bo'linishning oldini olib, odamning atroflik yetilishiga haqiqiy turtki bo'lib, butkul xalqning o'rtaq beyishida texmi roshan mohiyatlik ilgirlash hosil qilish kerak. Ilgiri bizdikisi tövən kirim səviyyəsi asasıdiki tən təqsimatçılıq idi. Islahat içi vitiştinkin bir qısım rayolla, bir qısım kişilə aval bey idi. Şunun bilən birgə kirim pərqimi tədirci zorayıb, bəzi baylıqlarının namapıq toplanışı, ixtisat, cəmiyyətinin sağlam yürüşüşügə xəvb xətər və xırıs ilib gəldi. Ortaq beyiş, Jongocha sosializmning mohiyatlik talabi. O'rtaq beyish yo'lida qandoq minish kerak? Biz bu haqda izdinyapmiz. O'rtaq beyish nishonini ishqa oshirishda oldi bilan butun mamlakat xalqining o'rtaq kurash qilishi orqasida tortni cho'ngaytishimiz, yaxshilishimiz kerak. Ondan muvofiq tuzum o'rlashtirimsi orqali ish bilan taqsimotning munosabatini to'g'ri bir taraf qilib Tortni yaxshi kesishimiz, yaxshi taqsimlashimiz kerak. Bu uzoq muddatlik tarixiy jarayon. Biz sharoit yaratib, tuzumni mukammallashtirib, mushu nishon qarab puxta qadam bilan ilgirlishimiz kerak. Yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish davomida ishqi o'rlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish yetakchilikni kuchaytirish kerak. Ishqi o'rlashish xalq turmushining asosi. Iqtisodning ishining ishqi o'rlishqa bo'lgan turtkilik kuchini oshirib, ishqi o'rlishish miqdorining ko'payishi va sifatining o'sishini uzluksiz ilgari surish kerak. O'tira kichik mikro korxonalarning taraqqiyotiga madad berib, ularning ishqi o'rlashtirishdagi asosiy yo'lliq rolini joriy qildirish kerak. Ba'zi g'arb ellarining iqtisodiy jihatdagi amaliylikdan ayrilib, mavhumlik yuzini savoqlarini qabul qilib, Әмәлі ұқтысатының үзліксіз зор айтып, теғімі көп үйқұры сүпәтлік іш орны ярдыш керек. Адам күчі капитали селінмісіні ашырып, мағарып сүптіні өстіріп, кәсіпі мағарып вә мағарат тәрбиесіні күчейтіп, әмгекчіләнің сапасыны өстіріп, үйқұры сүпәтлік тәрәқиятының ихтияжыға теғімі яқшы ұйғылышып, көләмлік ішсізлік қауіп-қатарының әқиқи алдын еліш керек. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü günüş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 10-cu ayının 18-ci günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cu növbətli mərkəzi komitetinin siyasi bürosunun 34-cü qitimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik qılğanı sözləyən dövlətimizin rəqəmlik iqtisadını üzlüksüz küçəytiş, sərxillaşdırış, zoraytış kerek namlıq sözünün əsaslıq qismini Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 8. günü Merkez İktisat Hizmeti yığında kılgan, devletimizin terakkiyatıdaki zor nazariye ve ameliyat meselelerini doğru tanış ve ilgileş gerek namlık sözünün bir kısmını anlattık.

yez doktorxanası bolğaşqa tekşürüş üskünlerimiz bek addi. Şundaq bolsumu ətraplıq tekşürdük. Dekin, iniq diagnoz koyamadık. Bimarının əhvalı xatarlik tek turdu. Davalaşqa bizim küçümüz yetmeydi. Şunlaşqa, hazırının özüyle bimarının 120 bilen tezden şehirlik doktorxanığı yütkeşki doğru geldi. Makul doktor, tez, dərhal yütkeyli. Kaç tez bolsunca yaxşı? Subat, həsrətlik denib, işki kolunu uğulab, bir ızı turanmayla qaldı. Zulbiye, şehirlik doktorxanının ciddi kutluş bölümü yütkep gelindi. Subat, koridordaki orunduqda beşini sangıltıp ulduratdı. O, eğri xiyallağı çömgen idi. Subat, tönügün çüştə öyge berişi bilen, Zulbiye dılı qatlıq azar bədi. Subat gəpmi qınmay peşini qiqib, öyden çıxıp gəpdi. Və odul qavaxanıqı badi. Ardın uzun ötməy, onun bir qanç tunluş belişleri o ultırğan cozığı kilib ulaşdı. Ola toxtumay romkı aylandırıp, tağdın bağdın çaxçaqlarını qılışıp, kəşkirgici ulduruşdi. Subat sırtkı çıqqanda, allı qaçan keci bop bolğan idi. Bahar aylarının salqın şamili, onun araqının küçüde kızırıp ketken bədniye rahat bir yığışlaydı. Subat, egiz pəs dəssəb getip berip, tuyuqsız toxtap, bir tüp almı dərəxini çin kucaqlap, asmanı qardı. Bulutsuz asmanın o ya bu yerlerde yıldızla körünüşke başlayan idi. O, asman qara piçirlap, xeyli gıç turdi. Andın, çoğun birini tınıp, yeni aldı qarap yanışka başladı. O, şu mangan bedi, acı yolu kilip toxtu di. Oğun tırapke burulsa, özünün uyu baratdi. O, acı yolunun otursa, tenir qap turup qaldı. Bardılla, onun putları özüge boysunmağın halda sol tırapke sörep mağdi.

Aka, ayalınız hoşuq geldi. Nemə, Sophia hoşuq geldi mə? Ulsaq, şundaq mı? Dedi Subat, xeyaldan beşini götürüp, ənsizlik bilən doktora qarıp. Aka, biz pəqayət bimarını hoşuq geldiriş üçün tırışdıq. Ayalınız zadı nemi kesel, biz pəqayət onu təkşürüp, andın bekitəreyimiz. Subat, həmkin közlərini doktorağı tikip, beşini lanıştıp koyup, Sophia'nın qışığı mağdı. O, karvatı boş tınıp yatkan Sophia'yı qarıp, ört durattı. Sophia, tuyuqsız közünü palladı içip, ətrafı qarıp koydu da, yeni yumu aldı. Uzun ötmey, közünü içip, Subat'ı alayıp qarıp koyup, yeni çın yumu aldı. Sophia'nın bu ğalit kılıqları, Subat'ı teğimi ənsertip koydu. Sophia asta-asta ışık geldi. Onun göz aldı da rengarenk kepenekle uçup yürüttü. O, şunçilik tırışıp kepenekle arasından başka bir nesini fark etmekçi buldu. Lekin kepenekle bağın sırı köpüyüp, gözü kamışıp, könlü ilişip gitip atattı. O, şunda kıyınlı vatkanda, yıraktan gelen aciz bir avaz kulakı kırdı. Dəslivide o bu avazını pərq edemedi. Bara-bara bu avaz yıkılışıp onun tonuş bilindi. O gözünü asta açdı. Bu çağda kepinekləmü ğayıp olğan idi. Sophia, qarğına, mən Subat. Muştabdı qoğutup, cinimle ağılıp atısın. Gep qığına, bir yığız bolsun sözünü anlay. Sən çoxum yaxşıb gedisən. Meni ve ballan taşlap gelişke herkes yürgün çıdamaydı, şundaq mı? Mən senin alında hatalıqını tonuyum. Seni çoğum yaxşı asırayım. Kadirleyim. Sen yaxşı qalsan, seni nurğun caylağı sayat kapırım. Sophia, Subatka tikilip durattı. Onun kalpkı toxtumayı midirlaydı. Çırayı türlattı. Çişleri hoçırlaydı. Subatın yüreği ağzığı tıkılıp kalan dek bir yerim buldu da, orundan durup akığı netçi kadem çekindi. Sophia astı astı tenişlenip uyku kepken de kılattı. Subat, iğir kademlerini sürüp sırtkı karapmağdı. Sophia bütünlüğü isek gelip etrafı karap, özünün doktorhanı yatkanlığını bildi. O, orundan durmakçı buldu. Ama bedeni de güç kuvvet ve hararet kanmağılıkını his kıldı. O, özünün eğir keselgi görüp darboğalıkını bilip, öpküsü örülüp, iç-içinden boğulup şığladı. Ama onun yeşi yürükü tökülüp, közden bir tamçımı yaş çıkmadı.

Gerçi yazılık otur mektepilen merkezi başlangıç mektepini çoğun yol ayırıp dursa mı? Merkezi başlangıç mektepini otur mektep memuriyeti başkurattı. Subat, işki mektepinin ilmi modarlık vazifesini öte etti. Gülzine, can pidalıqtan işleydiğin yaramlık okutkıcı idi. Ama bir kısım kişiler onun arkasından gep söz tarqıtıp, söz çöçeklerine işinip onun uval kılattı. Bundaq vaqtlarda Gülzine ünsiz yığılıp dadını içi yutatdı. Subat hemişe oturğa çıkıp Gülzine'ni ağlaydı. Təsəlli berdi. Subat'nın özü üçün çapan yepişi onun sunuq tilğa aram berdi. Günlərin ötüşü bilen Gülzine Subat'ın yaxşı görüp qaldı. Amma Subat özge çəklimi qoyub Zulpiyani ve ballarını suyduğalıqını, ailesi ki vapasızlık kılmaydıqını etdi. Lekin başkalar işkisinin yıkıncılık pürgeligidin söz çöçeğe toxtumidi. Zulpiya bilen Subat'ın arası da mı cidel pekatlı üzülmidi. Subat bərkici öyge kermedi. Zulpiya mı bərkici uxlumidi. Odildeki tam saatinin ıstırlıksı 12'ni körüstüp durattı. Ama şu vaqtıkça Subat kaytıp gelmedi. Hatta telefonu kılmadı. Uçurumu yollap koymadı. Bu, Subat'ta azaldan körülüp bakmağın ahval idi. Zulbiyanın yürüge sıkılıp, işçini bir nemele tadılaydı. O, deriyesinin kilin perdesini kayrışı bilen, ayının kümüş tek süzük şolası Subat işkisinin cüplap koyulgan yastık oğu düştü. Zulbiya, korunun darvası taraqlap ecelip, Subat'ın kırıp gelişini kütüp, deriyesinin sırtkı karap durattı. Saatinin ıstırlıksı birini gözetti. Lekin Subat'ın karısı mı görünmeyi batattı. Onun öpküsü örülüp, burnu yetişip yığılığız geldi. O, hocarısının işçi de uyaktan bu yakın mağattı. Koruğu net çıkıp çıkıp girdi. Ahri, darvazın aldığı çıkıp, hova Ayşe olası da sozulup yatkan yolu karıp hili uzak çıtık geldi. Nelerden doğru bir mesnin on düdümde etkan naqsı anlandı. Yeni nelerden doğru iştlanın sozup sozup kavaşları alınıp durattı. 25 yılını beri Zulpiya'ya karı gülengedek əgiş bürgen mükerem yetip aşattı. Kötürəmizden sangıldıval digendek, əmdilikdə bu tulxudun Subat'nın peşini aylandırıp olan

bilen yoldaşı Subat'ın kendin çıkan mis paranla Zulpiyani aramıda koymayı batattı. Söz çöçekle üzülmeyen seri Zulpiyya bilen Subat otursa gecidelmi kormayı batattı. Zulpiyya'nın turmuşu bırakla kalay mı kalışıp getti. O hadisla yoldaşının gümanlandığın bu işlerini içi gelip şıklaydığın bulu aldı. Onu az diyendek, bu iş bir vasıta onun selametliğine təsir yetkizdi. Ondan da Zulpiyya zadi kandak kesel kırptar buldu. Onun kesli sakıya mı? Olanın turmuşu yeni əsli qayta mı? Bula kızasınız, dektiniz dağımlıq Ətki Radio Jurnal programımız uğurlaştırılığın Mahira Obul Qasım'nın Alran Cuhar Gül namlıq postunun devamı da bolsun.

Radyoğlu dostlar programımızı devamlaştırıyoruz. Şunda uylap kaldım. Bu dünyada en kıymetli nerse haksız buldukken. Neymiş ki bundak değil mi? Mesela kuyaş nuru haksız. Gülgiyala ve canlıkla haksız. Hava haksız. Onun başka yine biz izcil etrafımızdaki kişilerin mihri muhabbeti içinde yaşaydıkken biz. Hiç kim bizden hak talep kılan emez. Elbette dostluk haksız. Zerikke vaktimizde bizge hemra buluduğan aşı Adem. Yıkılıp düşken de belikimizin yölügen aşı Adem. Könlümüz ağırganda bizden bağırgı baskan aşı Adem del bizden dostumuzdur.

Onundan başqa muhabbət təxsiz bulut ikən. Aşu ixtiyarsız, təşəbbüskarlıq bilən könlünü düşünüş, tosuşq amalsız boğan seyğiniş. Aşu özürə qatıq küyünüşlə, hayatlıqnın ən çoğun qatlımıdiki könl, müstəkəm işənç. Bulanın həmmisi həqsiz bulut ikən. Teximi muhimi pulğı seti bağlı bulmaydı ikən. Yani buladın başka nişan haksız bulur. Meyli kandak adam bolsun, hemisi kişilik hayatta üzüge nişan belgeligen bulur. Bu nişanın bazısı ulu buludu, bazısı adet gidek bulur. Fakat siz halısınızla, tırısınızla nişanınızı iterleysiz. Onun başka yani ümit haksız bulur iken. Fakat biz oylusakla maksat giterleydikemiz. Yani onun başka bahar şamili, simsiz yağmur qatarlıqlarının hamısı haqsız bolar ekan. Şoğlaşqa söyümlük radio anlıqış dostum, ani şu pulğı setib ağılı bolmaydığan qimmetlik baylıqımızni her vaqt qadırlaylı. Qen ondaq bolsa, biz qimmetlik vaqtımızni qadırlaylı, yiqimliq küylerimiz davamlıq silah üçün yağraydı.

Her kadirli dostlar programımızda anlaşıvatıdu. Tövende hanım kızlarla güzel tavsiyelerimiz var. Dikkatinle devamlı programımızda bolsun. Karaydıgan bolsak nurgulluğa ayolla çıraylık boğallıktan emez, belki mücaz onluk boğallıktan güzel göründüken. Bazı dekilik durmuşumuzda biz özümüz bu baykamağın ehvalda özgüç karakter giyigi ayollağa hanım kızlarla uçurap kaldıkenmiz. Ula huddi yıkımlık menzire, ya ki yıkımlık müzikiye okşaş, bizde ihtiyarsız meptun kılıbalı diken. Karakter, sekri küş içindeki en muhim amil. Bu taşkı kıyafet, şundakla aile muhiti, medeniyet sapası, estetik kızıkış, kımmet göz karşı ve psikik kurulmasının terkip tapkan bulut. Karakter yanı mokumluk iyge, sizden karakteriniz kandak bolsa, şu karakteriniz sizge bir ömür hemra bulut. Bu hergiz mi halıgançı kiyip, halıgançakda selivetkili bulunan kiyim gökşümaydı. Şunlaşka, anlıkçı dostlarına tavsiyerim şu ki, karakteriniz güzel bolsun. Güzel huy sizge hemra bolsun. Güzel netice sizden bolsun. Güzel küyme hem sizden bolsun.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tehimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo alıcıla MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'un Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Nikolay Levin yatkan ülke merkezdeki bu mihmanxana əslidə yeniçi lahiyelinib silingan pakiz, azade və tolımı çıraylıq mihmanxanı idi. Sapasız mihmanlarının qalaymıqan yetib qopuşları, məynətliki, əslihələni asırmaslıqları bilən uzaq ötməy kon mihmanxanıladımı bəttər məynətlişib, bəəyni iplas qavaxanılanın özülü bolub qalğan idi. Mehmanxananın veyranılığı bilen koşulup, kiyimleri kırılışıp ketken, körünüşüdün işki karaydıgan dek turgan bir esker. Tik koyulgan sörün, karangu tömür pelempey, kırılışıp ketken frak kivalgan boşan çakar, amvi aşkanıdaki üstellerini bezeş üçün, üstüllerge koyup koygan momdun yasalgan meynet gülle. Ulağı koşulup, zamanıvi tömür yol ilip gelgen varan çurun ve kalayma kançılıkla Levin Erhot'un işkisige toydun kiyin uçurap bakmagan en iğir, en köngülsüz tesirat ilip geldi. Bolup mu bu mihmanxanının sahte eşyameti bilen onun işçideki o körünüşle pütülley başka halet şekillendirip durattı. Mehmanxananın xojayini adeti boyunca o ikisidin qandaq narxdagi yataq lazımlığını sorğandıla, ula yaxşı yataqdan birmi boş yataqning yoq ekanligini bildi. Undaq yataqlarning birini tömür yolning revizori, yana birini Moskvadan kelgan bir advokat, uchinchisini Yezidan kelgan Kinez Astafeyva xanım egili bilip, meynet yataqtın pekat birli kaptı. Hocayın Levin'a yandaki yataqnın keşti boşaydı kallıqını dedi. Levin bu ehvallarını kögendin kiyin, özü oylıgan dek iş bolup, bu yergi yetip gelipla, akısının yenigi kirip, ehvalını bilmey turup, aldı bilen xotununu orlaştırış kutuğur kelivatkanıdın, xotunuğa açıq geldi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Levin şu akşamı hotunu bilen paranlaşıp olturup, kitaplarda deyilgen, sen karametini, işinin yolunu bilidigan akıllık adamlardan pinhan tut. Ama narsi dile bilen natıvalladın oyma degen sözünü esige ilip, kitigi tedbiklap baktı. Levin bu hikmetlik sözünü, özünü işinin yolunu bilidigan akıllık adam çaklap, Əslimeyi vatatdi. Həm özünü unçilik əqillik mən dəpmi oylumaydı. Əmma özünün xotunu bilən Agafiyyədin əqillik işgəllikigi işin etdi. O yəni özünün bütün diqqətini yığıb durub, ölüm üstüdə oylunu vatqallıqıqımı işin etdi. Ulu ər mütəbbəkkürlərinin bu məsələ üstüdə Nurgun kallı katırgallıklarını mı biletti? Ulanın bu vakti biledigalları, onun hotunu bilen Agafiyanın biledigallarının 1%'i mi yetmeydi? Gerçi bu işki ayal bir-birgi tüptün okşumusu mu? Ama bu cihette acayip okşattı. Hayatının nemilikini, ölümünün nemilikini İşkilisi biletti. Gerçi Levin'nin oylığallarına cevap tapalmısı mı? Hatta onu düşenmisi mi? Ama hayat bilen ölümünün ehmiyetinin kılcı gümallanmaydı. Bu meselede yalğız işkisininle karaşları birdek bolup kalmay, yani milyonluğun ademlerinin karaşları bilen mi birdek idi? Ula Ölümnün qandaq iş işkelligini bilgeşke, ölüm girdavığı berip qalgan adamlani qandaq kütüş kereklikini dərulu bilip aladdi. Uladın qorqıp mı ketmeydi. Levin'ga oxşaş adamla ölüm toğırsı da acayip paranlarını kılışsı mı, lekin ölümni kılç düşenmeydi. Çünkü ula ölümdün qorqatdi. Ölüm ağzıda yatkan adamlarını körse, tem tirep nemi kılıçlarını bilmeydi. Eğer o şu turkuda öz yalğız akısı bilen bildi turgan bolsa, onunla korkup karaplı kalgan, nemi buluşini tekimi korkunuş içi de saklap turgan, hiç iş kılalmagan bolatdi. Yalğız bulu emez, yani nemi deyişini, nagi karışını, Qandaq meñişni bilmeymi, nurgun qiylinip ketken bolatdi. Münasibetsiz geplerini kılsa, yüzüge set bolatdi. Ölüm toğırlıq, yokulan işla toğırlıq gep kılısı mı bolmaydı. Jim oltırvalsa tekimi kamlaşmaydı. Eğer onunla qarap oltırgan bolsam, akam meni küzütüp atsan deyişi. Qarmay oltırsam, Başka işlerini oylap oltırvat sen deyişi. Putumdun uçudu mansam, hapı olup gelişi. Güs güs tessep meniştin, özüm hizil bolup gelişim mümkün idi.

Hiti bolsa, özünü unçıla oylap gitmekti. Oylaşkı mı çolusu yok idi. Fakat kıyna akısınılı oylaydı. Nemi kılış kereklikini biletti. Şuna kılgan işlerinin hemisi oğuşluk keti vatattı. O tehe özünün bazı işlerini onun sözləp bədi. Toyu toğırlıq sözlügende, aksi huşal bolganda külümsirap koydu. Keti onun gıyız taşlık kılattı, təsəlli beretti. Başkılanın onunkigi okşaş kesellerinin sakıyıp ketken misallarını sözləp beretti. Hem işla caydı keti vatattı. Onun işinin yolunu bilidi gallıkıdın şundak bolu vatattı. Onun bilen Agafya işkisinin işleri tuğmı sezgüydün bolu vatkan. Hayatının bir kiliptiki herkitigi okşaydıgan idraksız herketme emesiydi. Çünkü o işkisi ölüm aldıdı yatkan kişini cismani cihetli asrap ve azabını yengilletip kalmay, onun dımı muhim bolgan köngül bölüş, gämxorluk kılışını tän oylap mağattı. Keyinkisi cismaniyet bilen pütülley alaqsız, ruhiyetki yatıdıgan işiydi. Agafya ölüp ketken bir boğay toğırlıq kep kılıp, o mukaddes taamdın eğiz degdi. Bedinige mukaddes may sür geldi. Tanrı her bir bendisige aşındak ölüm bəsun, degen idi. Kitimi onunğa oxşaşla, kesel qıynaqısının könlüki. Tol yetip kapırıp ketken dümbisi. İşçidigan solırgıç könül bölgendim başka, birinci künüla mukaddes taamğı eğiz tek küzüş, bedenini maylaş toğırlıq nesiyet kılıp onu köndürdi. Levin keşte yatkıga nemi kılışını bilmey kalgan ademdek ruhsuz kaytıp kirdi. Keşlik tamak, uhlaş, özlerinin kandak kılışları toğırlıq hotunu bilen azadı sözleşelmeydi. Sözleşini oylısıyla namus kılıp kalattı. Keti del onun eksçe adet tikidimi bekerek tetikleşip çakallışıp keti vatattı. Keşlik tamakını buyurup etti. Yük taklarını yeşti. Hizmetkarının orun selişiği yardımlaştı. Çoğusu doğrusu sepişini mi unutup kalmadı. Roy tetik, kalıs iştik idi. Huddi hel kulguş can aldı da muyum peytlerde erlik casartını körüstüdüğen, ömürünü bihudu ötküzmey muşundak canlığa her kaçan teyyar turgan erkeklerge okşaydı. Keti kandaklı işini koluğa alsa, şu işini köngüldeki dek pütretti. Saat 12 bolmayla hem işlani cay caygı uğurlaştırıp, mihmanxana hudu özünün öyüdek, uğrun saldı. Çiçotkıllarını, targaklarını, eyneklerini cay caygı retlik tizip etti. Üstelge dastıxanma selip koydu. Levin huddi hazır tamak yise, uhlusa, hatta gep kılıçsı mı bolmaydıgan dek, her bir herket, her bir sözü edepki toğır kelmeyi vatkan dek, özünü intayın iğir sezip yürü vatattı. Keti undak emesiydi. Çotka, eynek, targaklarını, cay cayı koyu vatkan herketlerini, başkılağı başkışı təsir berip kalamdikin dep, kılç oylamaydı. Şundaktı mı, ulanın gelidin tamak ütmedi. Nait keş yattı. Yetip mi uzakçı uhluyalmadı. Uyak ne, eti bedenige mukaddes maydın sürtüşkü köndögünümge, şunda huşal boldum. Dedi Keti, kıskı işkimi bilen katlımı eynek oldu da oltırıp, huşpırak çeçini kelin targak bilen tarav etip. O görünüşünü mən pekatlı körüp bakmağan. Ama apamdın

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.